dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 3.

Sanki bir falezin yamacında kendinden vazgeçip beni seçmiştin. Ben o gün seni götürmek için paramın yeteceği en fiyakalı yeri seçmiştim. Haklı bir vejetaryen gurur.

neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 5.

zaman. Senin derdin bana da dert, benimki de yeter bana. Bu gece de boşluğuma geldin, buna deniyorum.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Yeni bir araştırma, gece uyuduğunuz odanın sıcaklığının kalp sağlığı üzerinde özellikle yaşlı yetişkinlerde doğrudan etkili olduğunu ortaya koydu. Avustralya'daki Griffith Üniversitesi tarafından yürütülen çalışma, aşırı ısınan odaların kalbin dinlenme ve iyileşme kapasitesini ciddi şekilde kısıtladığını gösteriyor. Araştırmanın başyazarı Dr. Fergus O'Connor'a göre, vücut sıcaklığı maruz kaldığında kendini soğutabilmek için kanı deri yüzeyinde pompalamaya çalışıyor. Bu durum, kalbin normalden daha fazla ve daha uzun süre çalışmasına neden oluyor. Kalp gece boyunca bu soğutma mesaisine devam ettiğinde bir önceki günün yorgunluğunu atamıyor ve stres altına giriyor. Yaş ortalaması 72 olan katılımcıların yatak odaları tüm yaz boyunca izlendi. Elde edilen sonuçlar, sıcaklık arttıkça kalbin zorlanma oranının katlanarak yükseldiğini gösteriyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak, tecrübeli veya yetiştirilmek üzere plastik enjeksiyon, metal enjeksiyon ve makine operatörleri alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 44 44 0212 721 44 44.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe FM.

neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 7.

0: FM reklam.
1: Doğru tercihler fark yaratır. Silivri Sürücü Kursu Marmara Plaza 3. kat ve Merkez Şubesi yeni yerinde New Center'da hizmetinizde. Ehliyet almak için doğru adres, 35 yılı aşan tecrübesiyle Silivri Sürücü Kursu. 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
2: Silivri'ye biçen tazeliği çok yakıştı. Biçen Market Silivri 2, E5 yan yol Mega Saray düğün salonu altında açıldı. Biçen Market misafirlerini geniş otopark alanı, düzenli reyon yerleşimi ve günlük yenilenen tazelik dolu geniş meyve sebze bölümüyle karşılıyor. Alışveriş keyfini yaşamak size kalıyor. Biçen Market, her zaman taze.
1: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 360 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
1: Başak Ticaret Arçelik'te okulların kapanmasına özel kampanya. Tüm marka cep telefonu, bilgisayar, tablet, PlayStation ve teknoloji ürünlerinde 12 aya varan taksit seçenekleri Başak Ticaret Arçelik'te. Başak Ticaret Arçelik eski devlet hastanesi yanı Saral 107.6 ve şimdi Lüleburgaz'da.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum bölümünde operatör doktor Ece Çavuş hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
2: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı operatör doktor Osman Kaplaner ve operatör doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 12 88 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.

Kulübe FM'den günaydın herkese. Hafta sonunun adım adım yaklaştığı 26 Haziran Cuma sabahındayız. Mebrure radyolarımızdaydı. Bir taraftan tartışmalar devam ede dursun. Aman efendim yapay zeka ile müzik şöyle böyle diye. Gayet de mis gibi şarkı, mis gibi müzik işte. Sadece tek örnek yok, birçok örnek var. Gün geçtikçe de artıyor. Önemli olan dinleyicinin o şarkıyı dinlerken aldığı keyifse, kimin söylediği önemli. Yapay zekaymış, yok efendim. Şu zekaymış, bu zekaymış. Mebrure radyolarınızdaydı. Güzel bir gün diliyorum. Güzel bir cuma sabahına uyandık. Hava durumu ne diyor bize? Önce aşırı sıcak olacak. Onu aktaralım. Sonrasında da detaylarını biraz sonraya bırakalım. Günaydın Trakya.

Küpe FM'den günaydın. Oldukça sıcak bir cuma bizi bekliyor bugün sıcaklık. Bölgemizin iç kesimlerinde 35 dereceye yaklaşacak. Sahil kesimlerinde ise 30 derece dolaylarında olacak. Hafta sonu sıcaklıklarsa Poyraz'ın etkisiyle biraz düşecek. Güzel bir yaz günü bizi bekliyor. Keyfini çıkarın.

0: FM reklam.
1: Silivri'ye biçen tazeliği çok yakıştı. Biçen Market Silivri 2, E5 yan yol Mega Saray düğün salonu altında açıldı. Biçen Market misafirlerini geniş otopark alanı, düzenli reyon yerleşimi ve günlük yenilenen tazelik dolu geniş meyve sebze bölümüyle karşılıyor. Alışveriş keyfini yaşamak size kalıyor. Biçen Market, her zaman taze.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
1: Çetinler Arçelik mağazalarından çifte serinlik, Arçelik klima alımlarında 7500 lira değerinde havadar hava soğutucusu hemen teslim hediye. Yaz sıcaklarından korkmayın. Ücretsiz keşif, hemen teslimat ve 10 yıl kompresör garantisiyle kredi kartına 9 taksit imkanı Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
3: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
1: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın. Yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
4: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
5: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
6: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
7: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 SİSET.com.tr.
0: Küpe FM reklam.

Erkin Koray'ın bugün doğum günüymüş. Tabii yaşamıyor, aramızdan ayrıldı ama Erkin Koray şahane şarkılarla Türk müziğinin gidişatına katkıda bulunmuş. Belki de onu değiştirmiş birkaç önemli isimden bir tanesidir. Biz de ne yapacağız? Şarkısıyla anabiliyoruz ancak. Şarkısıyla anmış olduk. Sevenleri de ziyadesiyle memnun olmuştur diye düşünüyorum. Sabah haberleri başladı ve devam ediyor. 7.38 oldu saatler. Hava durumunun detaylarını aktardık sizlere. Gündeme de geçelim yavaş yavaş. Hiç acelemiz yok. Bugün cuma. Zaten bütün hafta boyunca herkes çalıştı, yoruldu. Hafta sonuna hazırlandığımız bu güzel sabahta bakalım gündemde neler öne çıkıyor. Dünya Kupası'ndaki son maceramızla devam edelim az sonra.

0: reklam.
1: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market, her zaman taze. Silivri Yeni Mahallede.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Yeni bir araştırma, gece uyuduğunuz odanın sıcaklığının kalp sağlığı üzerinde özellikle yaşlı yetişkinlerde doğrudan etkili olduğunu ortaya koydu. Avustralya'daki Griffith Üniversitesi tarafından yürütülen çalışma, aşırı ısınan odaların kalbin dinlenme ve iyileşme kapasitesini ciddi şekilde kısıtladığını gösteriyor. Araştırmanın başyazarı Dr. Fergus O'Connor'a göre, vücut sıcaklığı maruz kaldığında kendini soğutabilmek için kanı deri yüzeyinde pompalamaya çalışıyor. Bu durum, kalbin normalden daha fazla ve daha uzun süre çalışmasına neden oluyor. Kalp gece boyunca bu soğutma mesaisine devam ettiğinde bir önceki günün yorgunluğunu atamıyor ve stres altına giriyor. Yaş ortalaması 72 olan katılımcıların yatak odaları tüm yaz boyunca izlendi. Elde edilen sonuçlar sıcaklık arttıkça kalbin zorlanma oranının katlanarak yükseldiğini gösteriyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak, tecrübeli veya yetiştirilmek üzere plastik enjeksiyon, metal enjeksiyon ve makine operatörleri alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 44 44 0212 721 44 44.
4: Lider Club Magical Events'a satış pazarlama uzmanı ve saklı sofra için garson alınacaktır. Bilgi için 0532 136 68 88.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

Yazın geldiği anlaşılıyor. Özellikle cuma günleri, hafta sonu yaklaşırken birbiri ardına iddialı şarkılar yayınlanıyor. Bugün de öyle olacak. Çok güzel şarkılar. Sefo'nun şarkısı, Ebru Gündeş'in yıllar önce söylediği Çingenem'in yeni versiyonu, daha başka birçok şarkı bugün müzikseverlerle buluşuyor. Semih Cenk'in de yeni sayılabilecek şarkılarından bir tanesi Büken'le beraber seslendirmiş. Ben dinlemeye doyamıyorum. Siz seviyor musunuz bu şarkıyı bilmem.

0: küpe 32 yıldır kulaklarınızda. Küpe FM 32 yaşında.
1: Aslında nihayet yargılama başladı demek isterdik.
2: Bunun size ne zararı var?
3: Yani gerçekten mağdur oldum.
4: Çok rahatsız edecek şekilde açmıyorum sesi ama.
5: Elleri boşalttılar yani. Herkes şu an bahçelerde, dışarılarda. You know, you add that up to all of the other things, Midnight Hammer.
6: Füze geldi, şöyle şura düştü.
0: Turhan Alyakut'la Sabah Haberleri hafta içi her sabah saat 7'de Küpe FM'de. Damga denildiğinde akla gelen ilk isim Sırdaş hatırlatıyor. Saat 8.

Küpe FM'den günaydın herkese. Hafta sonunun adım adım yaklaştığı 26 Haziran Cuma sabahındayız. 8'i 3 dakika geçiyor yeni saatimiz. Oldukça sıcak bir cuma bizi bekliyor bugün. Sıcaklık bölgemizin iç kesimlerinde 35 dereceye kadar yaklaşacak. Sahil kesimlerinde ise 30 derece dolaylarında olacak. Hafta sonuysa sıcaklıklar Poyraz'ın etkisiyle bir parça olsun düşecek. Güzel, şahane bir yaz günü bizleri bekliyor. Keyfini çıkarın.

0: hazır mı? Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji, Orzaks'tan. Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Silivri'ye biçen tazeliği çok yakıştı. Biçen Market Silivri 2, E5 yan yol Mega Saray düğün salonu altında açıldı. Biçen Market misafirlerini geniş otopark alanı, düzenli reyon yerleşimi ve günlük yenilenen tazelik dolu geniş meyve sebze bölümüyle karşılıyor. Alışveriş keyfini yaşamak size kalıyor. Biçen Market, her zaman taze.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
3: Yeni bir su sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi ÇETAŞ Çeri Silivri şubenize bekliyoruz. Çeri.
4: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesi ile sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
5: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 5053.
6: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik

0: ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
1: Küpe FM reklam.

Neyse, en azından prestij maçında galip geldi millilerimiz. Tabii karşılaşmaya ilişkin çok fazla not var. 3-2 Amerika karşısında galip geldiler. Dünya Kupası'ndaki son maçta A milli futbol takımı elendikleri daha ikinci haftada belli olmuştu. Böylelikle turnuvaya 3 puan ve 3 golle veda etmiş oldular. Bu sabaha karşı gerçekleştirilen, oynanan karşılaşmada Arda Güler de tarihe geçti. Dünya Kupası tarihinde Türk oyunculardan en genç gol atan oyuncu oldu. Emre Belezoğlu'nun rekorunu da geride bıraktı. Arda 21 yaş 120 günle Dünya Kupası'nda gol atan en genç Türk futbolcu oldu.

0: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya Ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
1: Bir reklam.

Güler'in dünya tarihine, yani Dünya Kupası tarihine Türkiye açısından geçtiği karşılaşmada Türkiye Amerika karşısında 3-2 galip geldi ve prestij maçından, Dünya Kupası'ndan 3 puan ve 3 gol alarak elendi. Elendiği daha geçen hafta belli olmuştu. Bu sabaha karşı oynanan Türkiye Amerika maçının tribünde yıldızlar geçidi izledi. Hollywood'un ünlü oyuncuları Edward Norton, Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Colin Farrell, efendim James Cameron, Paris Hilton, Kamala Harris, Amerikalı politikacı, başkan yardımcısıydı. Türkiye-Amerika maçını tribünden izleyen ünlüler arasında yer alıyordu.

0: FM reklam. Denize çek gönder.
1: Denize çek gönder. Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
2: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.

0: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji Orzaks'tan.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: Silivri'ye biçen tazeliği çok yakıştı. Biçen Market Silivri 2, E5 yan yol Mega Saray düğün salonu altında açıldı. Biçen Market misafirlerini geniş otopark alanı, düzenli reyon yerleşimi ve günlük yenilenen tazelik dolu geniş meyve sebze bölümüyle karşılıyor. Alışveriş keyfini yaşamak size kalıyor. Biçen Market, her zaman taze.
4: Göz Şorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrop ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
3: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, BES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
5: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
6: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 8697.
7: Deşen Mudros'larda kaşını alayacak ürün. 18 Haziran 8 Temmuz tarihleri arasında 32'li mare tuvalet kağıdı 199 lira 95 kuruşa Deşen Migros mağazalarında.
8: Migros hepimize iyi gelecek.
9: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat, konutta marka.
4: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
10: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
11: Küpe FM reklam.

bir turnuvaya katılıyorsanız tabii onu birinci olarak tamamlamak ana hedef oluyor da bu karşılaşmada birinci değil belki de ikinci olmaya çalışacak takımlar. Dünya Kupası tarihinde bir ilk yaşanacak belki de. Biliyorsunuz FIFA bu Dünya Kupası'nda birçok yeni kural yürürlüğe soktu. İkili averaj kuralı nedeniyle de Avusturya ve Cezayir son maçta kazanmak yerine kaybetmeyi isteyebilir. Çünkü grubu ikinci bitiren takım muhtemelen İspanya ile karşılaşacak. Grubu üçüncü bitiren takımsa İsviçre ile karşılaşacak. Dolayısıyla hani hangisini tercih edersiniz, İspanya ile mi karşılaşmayı, İsviçre ile mi karşılaşmayı? Bari hiç olmazsa ikinci olayım da İsviçre ile karşılaşayım diye düşünüyor olabilir takımlar. Dediğim gibi Dünya Kupası'nda çeşitli rekorlar da kırılıyor ve bu rekorlardan bir tanesi de Dünya Kupası'nda atılan en çok gol sayısı. Bunda elbette ki önceki Dünya Kupalarına göre daha fazla takımın yer alıyor olması da atılan gollerin fazlalığında etkisi olmuş olabilir.

Dünya Kupası devam ediyor ama sanırım Dünya Kupası heyecanı son 32'ye kalan takımlar belli olduğunda asıl başlayacak. Çeşitli sürprizlerle devam ediyor Dünya Kupası. Almanya'yı deviren Ekvador son 32'ye kaldı. Fil dişi devam diyor. Curaçao tamam artık bu kadar dedi. Sorsanız haritada yerini bulmak da en az 20 dakika harcarım herhalde Curaçao'yu. Şu Dünya Kupası'na kadar da adını duyduğumuzu zannetmiyorum. Sadece biz değil bütün dünyada küçücük bir ada ülkesi. Ama bakınız o da gayet güzel karşılaşmalar oynadı. 2026 Dünya Kupası E grubundan 3. ve son maçları oynandı. Ekvador geriye düştüğü maçta lider Almanya'yı yıkarak son 32 turuna kalırken turnuvanın renkli takımı Curaçao organizasyona veda etti.

0: Küpe FM reklam.
1: İşinizi büyütecek fırsatlar Çeteş Otomotiv'de. Peugeot Partner Van ve Expert Van modellerinde 1 milyon TL'ye 6 ay %0 faiz, üstelik avantajlı araç fiyatları sizi bekliyor. Peugeot'un ticari araçlarını yakından inceleyip fırsatları yerinde keşfetmeniz için sizleri Peugeot Çeteş Otomotiv Çorlu'ya bekliyoruz.
2: Eğitimden belgeye güvenli sürüşün anahtarı bizde. Kamyon, tır ve karavan ehliyeti Silivri Sürücü Kursu'ndan alınır. Acele edin, yeni dönem kayıt fırsatını yakalayın. Ayrıntılı bilgi için arayın 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
3: Silivri'ye biçen tazeliği çok yakıştı. Biçen Market Silivri 2, E5 yan yol Mega Saray düğün salonu altında açıldı. Biçen Market misafirlerini geniş otopark alanı, düzenli reyon yerleşimi ve günlük yenilenen tazelik dolu geniş meyve sebze bölümüyle karşılıyor. Alışveriş keyfini yaşamak size kalıyor. Biçen Market, her zaman taze.
4: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 360 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
5: İrmet Hospital bilgilendiriyor. İş kazaları beklenmedik anlarda yaşanır ve o anlarda her saniye hayati önem taşır. Hastanemizde el ve parmak kopmaları, kas, tendon ve sinir yaralanmalarına karşı 7 gün 24 saat kesintisiz mikro cerrahi hizmeti sunuyoruz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
6: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
7: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
8: Yeni bir SUV deneyimine hazır mısınız? Teknoloji, konfor ve güçlü tasarım şimdi Chery'de buluşuyor. Yeni Tiggo 7 ve Tiggo 8 gelişmiş sürüş sistemleri, geniş iç hacmi, premium donanımı, modern ve dijital kokpit özellikleriyle sizi bekliyor. Üstelik kaçırılmayacak fırsatlar ve avantajlı ödeme seçenekleriyle. Hayalinizdeki Chery'yi yakından görmek ve test sürüş yapmak için sizleri Chery Plaza Köşkleri'ye bekliyoruz. Telefon 0282 260 50 22-20.
6: İş kazalarında sinir ve tendon yaralanmalarında el sakatlanmaları, el yaralanmaları tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
0: Küpe FM reklam.

0: neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 9. Bu küpe 32 yıldır kulaklarınızda. Küpe FM 32 yaşında.
1: Aslında nihayet yargılama başladı demek isterdik.
2: Bunun size ne zararı var?
3: Yani gerçekten mağdur oldum.
4: Çok rahatsız edecek şekilde açmıyorum sesi ama.
5: Elleri boşalttılar yani. Herkes şu an bahçelerde, dışarılarda. You add that up to all of the other things, Midnight Hammer.
6: Füze geldi, şöyle şura düştü.
0: Turhan Alyakut'la Sabah Haberleri hafta içi her sabah saat 7'de Küpe FM'de.
7: Küpe FM'den günaydın bir kez daha herkese. Yeni saatimiz 9'u 1 dakika geçiyor. Hafta sonunun adım adım yaklaştığı 26 Haziran Cuma sabahındayız. Oldukça sıcak bir Cuma bizi bekliyor. Sıcaklık bölgemizin iç kesimlerinde 35 derecelere yaklaşacak. Sahil kesimlerinde 30 derece dolaylarında olacak. Hafta sonuysa sıcaklıklar Poyraz'ın etkisiyle biraz bir parça düşecek.

0: plan.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.
2: Cuma sabahında sabah haberleri devam ediyor. Biraz sonra vereceğimiz kısa bir reklam arasının ardından bir konuğumuzla sohbet edeceğiz. İstanbul Rumeli Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü İç Mekan Tasarımı Programı'ndan öğretim görevlisi, doktor öğretim görevlisi Dila Evliyaoğlu konuğumuz olacak. Güzel bir sohbet sizleri bekliyor. Biz de bu sohbete sizin katılmanızı bekliyoruz.

0: 2 E5 yan yol Mega Saray düğün salonu altında açıldı. Biçen Market misafirlerini geniş otopark alanı, düzenli reyon yerleşimi ve günlük yenilenen tazelik dolu geniş meyve sebze bölümüyle karşılıyor. Alışveriş keyfini yaşamak size kalıyor. Biçen Market, her zaman taze.
1: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
2: Güne kaliteli bir başlangıç yapmak, özenle hazırlanmış bir kahvaltıyla mümkün. Villa Restoran'da taptaze ürünler, özenli sunumlar ve sakin bir atmosfer öğle saatlerinde de sizleri bekliyor. Özenle seçilmiş menümüz ve Villa Restoran'da her öğün konuklarımız için unutulmaz bir anı. Villa Restoran Silivri, lezzetin, huzurun ve keyfin buluştuğu yer. 0532 650 96 96.
3: Başak Ticaret Erçelik'te süper klima fırsatı. Klimalar 29.999 liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik AC 6030 havadar hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Erçelik Eski Devlet Hastanesi yanı Saral 107.6 ve şimdi Lüleburgaz'da.
4: NAR Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda NAR Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. NAR Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 0005 Çerkezköy 0282 888 9605.
0: Çetinler Arçelik milli takımımızın yanında futbol bayramına tam kadro hazır. Çetinler mağazalarından seçili televizyon alımlarına özel Türk kahve makinesi veya 13.000 TL değerinde espresso makinesi hemen teslim hediye. Haydi milli takım, kalbimiz sizlerle. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
5: Küpe FM reklam.

0: Değerli dinleyiciler, daha önce de duyurduğumuz gibi şimdi stüdyomuzda bir konuğumuz var ve çok önemli bir sohbet gerçekleştireceğiz. Bu sohbete sizlerin de dahil olmanızı çok arzu ederiz. Çünkü neden önemli bir sohbet gerçekleştireceğiz? Sınav, tercih dönemi derken sadece aday öğrencilerin değil, ailelerin de çok stresli günleri bu günler. Ve işte belki de o kararlarını etkileyecek, karar vermelerine yardımcı olacak bir sohbet gerçekleştireceğiz. İstanbul Rumeli Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü İç Mekan Tasarımı Programı Öğretim Görevlisi Doktor Öğretim Görevlisi Dila Evliyaoğlu. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk.
0: Aman ne kadar ünvan ne kadar böyle uzun havalı bir şey.
1: Ah, teşekkür ediyorum.
0: Sizin isminiz havalı olduğu kadar hocam bölümün ismi de havalı.
1: Evet, bölümümüz havalı.
0: Bölüm de havalı.
1: Havalı.
0: Sadece ismi değil.
1: Evet.
0: Bu bölümler herhalde benim kendi öğrenciliğimle kıyasladığım zaman hocam bu son yıllarda daha fazla rağbet görüyor ve daha fazla bu bölümleri tercih ediyorlar öğrenciler. Yanılıyor muyum?
1: Evet, doğru. Çünkü bizler meslek erbabı yetiştiriyoruz. 2 senelik programlarımız var meslek yüksekokulunda.
0: Evet.
1: Dolayısıyla zaman çok kıymetli hepimiz için ve 2 senelik eğitimlerinde öğrencilerimiz sıkıştırılmış müfredatlarla çok fazla şey öğrenerek hayata daha hızlı atıldıkları için 2 senelik programlara çok fazla rağbet görülüyor artık.
0: Ben eski nesilim hocam. Bizim zamanımızdaki algı şuydu. İşte bölümüne bakmaksızın 4 senelik programlar daha revaçta görülürdü. 2 senelik programları sanki biraz daha okulda başarısız olan öğrenciler seçiyormuş gibi bir algı vardı benim dönemimde. Ama şu anda ben tamamen

0: farklı düşünüyorum sizin söylediğiniz gibi. Çünkü nasıl bir avantajı var? İlgi alanı olan bir bölümü okumuşsa çocuk, kısa süre içerisinde hemen hayata atılabiliyor. Evet. Hemen para kazanmaya başlıyor. Hemen hayatını kurabiliyor. Dolayısıyla bu bölümlerin böyle bir avantajı, evet, var. Ama gençler hepsi o reklamdaki gibi mezun olduktan sonra beyaz yaka olup kalk kalk kalk ben oturacağım o müdür koltuğuna diyor galiba.
1: O konuda da biraz sabırsızlar tabii ki. Ama o konuda da yönlendiriyoruz.
0: Lütfen yönlendirin.
1: Sektör işbirliklerimiz bulunuyor. İlerleyen dakikalarda da konuşuruz. Sektörden davetlilerimiz de öğrencilerimizi bu konularda acele etmemelerine yönelik olarak zaten sıklıkla uyarıyorlar. Biz de aynı yönlendirmeleri yapıyoruz.
0: Yani sadece aslında bir meslek eğitimi verilmiyor.
1: Tabii
0: zaten
1: ki.
0: Zaten doğru olanı o. Bir nasıl denir, komple bir hayat eğitimi, evet, diyelim. Bütünsel bir düşünceyle eğitim.
1: Evet.
0: Üniversite dediğinde böyle olur. Yavaş yavaş sohbeti artık açalım. Süremiz kısıtlı.
1: Tabii
0: benim
1: ki.
0: De. Beni siz eğer uyarmazsanız, susturmazsanız mesleki deformasyon hocam, sizden çok konuşurum. Şimdi çok havalı isim dedim tabii ama mesela karıştıranlar oluyor hocam. İç mimarlıkla iç mekan tasarımı arasında ne gibi farklar bulunuyor?
1: Temel fark iç mekan tasarımı 2 yıllık bir ön lisans programı ve mezun olan kişiler de tekniker ünvanı alıyorlar. İç mimarlıksa 4 yıllık bir lisans programı, mezunları da iç mimar ünvanı alıyor. Burada ama bizim farkımız şöyle ortaya çıkıyor. Rumeli Üniversitesi olarak biz müfredatımızı öyle bir şekilde hazırladık ki öğrencilerimiz sıkıştırılmış bir iç mimarlık eğitimi alıyorlar. Ve bizim programımızdan mezun olduktan sonra da sene kaybı yaşamadan 2 yıl daha DGS ile geçiş yaparak 2 yıl daha okuduktan sonra iç mimar ünvanı alma fırsatına da sahip oluyorlar. Yani aslında verilen eğitim çok farklı değil. Sadece mezun olunduktan sonraki ünvan farklılığı bulunuyor.
0: Evet, o zaman şöyle bir şey de düşünebilir aday öğrenciler. Şimdi 4 yıllık bir programla 2 yıllık bir programın öğrenci alırkenki puanı da kuşkusuz arada biraz da olsa fark olacaktır.
1: Tabii.
0: Dolayısıyla sizin programınız iç mekan tasarımı programına daha kolaylıkla kayıt yaptırabilirler. Biraz sıksınlar dişlerini, gayret etsinler, çalışsınlar, notlarını yüksek tutup 4 yıllığa geçsinler. Direkt 4 yıllığa belki tercih etmekten daha pratik bir yol olabilir bu.
1: Ki böyle somut örneklerimiz de var. Geçtiğimiz yıllarda bir öğrencimiz iç mekan tasarımından mezun oldu. Daha sonra DGS ile yine kendi üniversitemizde mimarlığa geçiş yapmıştı ve mezun olduktan sonra da Amerika'ya gitti. İşini kurdu.
0: Şahane.
1: Tabii şu an iç mekan tasarımından mezun olduktan sonra mimarlığa geçiş yapılamıyor ne yazık ki. İç mimarlık ve iç mimarlık ve çevre tasarımına geçiş yapabiliyorlar. Yine geçtiğimiz yıllarda bir öğrencimiz de iç mekan tasarımından mezun olduktan sonra Mimar Sinan Üniversitesi'ne geçti. Seneye de oradan iç mimar olarak mezun oldu.
0: Şahane. Bu, böyle hikayeleri duymak beni çok mutlu ediyor. Çünkü biz Küpe FM olarak İstanbul Rumeli Üniversitesi ile uzun yıllardır çok yakın işbirliği ve çalışma yürütüyoruz. Dolayısıyla yakınımızda gördüğümüz, bildiğimiz örnekler olduğunda biz daha çok gururlanıyoruz, daha çok heyecanlanıyoruz. Hocam, bazı bölümleri çocukların, öğrencilerin okumaları için yetenek gerekiyor açıkçası.
1: Evet.
0: Yetenek sınavıyla girilmese de yetenek gerekiyor. Bu bölümü, bu programı, iç mekan tasarımı programını tercih edecek öğrencilerin belli bir yeteneğe sahip olması gerekiyor mu, yoksa herkes tercih edebilir mi?
1: Herkes tercih edebilir. Çünkü biz eğitimlerimizi sıfırdan veriyoruz. Biz gelen tüm öğrencileri hiçbir şey bilmiyor ve hiçbir yeteneği yok gibi düşünerek tüm derslerimizdeki eğitimlerimizi sıfırdan başlatarak veriyoruz. Ama tabii ki eğer bu bölümü tercih edecek olan kişi yaratıcı düşünmeyi seviyorsa, estetik algısı gelişmişse, detaylara önem veriyorsa, çevresindeki tasarım detaylarına dikkat ediyorsa, analiz etmeyi, gezmeyi seviyorsa tabii ki bu onun için bir artı oluyor. Ama bu teknik boyutlarda bir artı olmaktan çok onun tasarım vizyonunu geliştirecek bir artı oluyor. Ama onun dışında hiçbir yeteneği olmasa da bizi tercih ettiğinde, eğer bu alana ilgisi varsa, biz zaten onu hiçbir yeteneği yokmuş gibi kabul edip sıfırdan yetiştirerek çok başarılı bir iç mekan tasarımcısı olacak donanıma getirmiş oluyoruz.
0: Hocam tabii bir de artık teknoloji de her geçen gün baş döndürücü bir hızla geliştiği için eğitim alanında da eğitim yöntemleri ya da ders müfredatları da ona göre değişiyor.
1: Tabii.
0: Mesela eski zamanlarda olsa ben böyle bir bölümü yazmaya diyelim ki kendi adıma korkabilirdim, çekinebilirdim. Çünkü işte teknik dersi olabilir orada, örneğin çizim dersi olduğunda yeteneğim olmayabilir. Ama teknolojiyle beraber hem okulda hem de mezun olduktan sonra iş hayatına atıldıktan sonra bunları halledebilecekleri birçok yardımcı unsur, işte bilgisayar programıdır, yapay zeka, bunlar var,
1: evet,
0: değil mi? Dolayısıyla aslında korkmalarına gerekecek
1: hiç yok.
0: Hiçbir şey yok.
1: Hele sizin de bahsettiğiniz gibi yapay zekayla daha da kolaylaştı. Bizim müfredatımızda ilk sene elle çizimimiz var. Daha sonra bilgisayarlı çizime geçiyoruz. Bilgisayar programlarına ek olarak şu an yapay zeka öğrencilerimizin için o kadar kolaylaştırdı ki bir bilgisayar programıyla 3-5 saatte çizecekleri bir tasarımı şu an yapay zeka sayesinde dakikalar içerisinde ortaya çıkarabiliyorlar.
0: Evet, tabii hepimizin elinde akıllı telefonlar var. Saatlerce onu kaydır kaydır kaydır başımız da dönüyor artık. Gözler de kayıyor. Benim önüme de çıkıyor. Çeşitli programlar var. İşte diyelim ki evini dekore etmek istiyorsun. Duvarını boyayacaksın ya da nasıl o iç mekanın yerleşimini, dekorasyonunu yapacaksın diye işte uygulamalar var. Telefonlarda herkesin kullanabileceği bu tür mesela uygulamalar bu alandaki mesleği daha ileri düşündüğümüz zaman olumlu mu etkiler sizce, olumsuz mu etkiler?
1: Mesleği yapan kişiler açısından olumlu etkiler. Şimdi insanlar şöyle de düşünüyor olabilir. Zaten bu uygulamalar var. Uygulamalar bizim için bunu yapıyor. O zaman ne gerek var bu mesleğe diyebilirler ama orada da yine biraz önce bahsettiğimiz bizim eğitim süreci boyunca öğrencilere verdiğimiz tasarım vizyonu. Doğru tasarım nasıl yapılır? Uyum nasıl yakalanır? Tasarım ilkeleri nedir? Bunu bilmediğiniz takdirde evet şu an ilgisiz bir bölümdeki kişi bile ya da herhangi bir insan bile o programı kullanarak evini ya da bir yeri dekore edebilir. Ama bizim öğrencilerimiz tasarım kurallarını bilerek o programı kullandıkları noktada o zaman hem daha verimli hem de daha geleceğe yönelik daha etkili tasarımlar yapabiliyor. O yüzden işlerini kolaylaştırıyor. Zamandan tasarruf ediyorlar ve daha fazla tasarım yapabilmeleri de olanak tanıyor.
0: Evet, işte teknoloji böyle doğru kullanıldığında daha çok işe yarıyor. Yoksa yani yattığımız yerde saatler boyunca kaydırsak TikTok izlesek.
1: Evet.
0: O konularla ilgili araştırmalarda yayınlarımızda duyuruyoruz. Hocam bir daha hatırlatalım. Belki sonradan yayınımıza katılanlar olmuştur. İstanbul Rumeli Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü İç Mekan Tasarımı Programı Öğretim Görevlisi Doktor Dila Evliyaoğlu ile sohbetimiz devam ediyor. Hocam bazı bölümler öğrenciler için sadece teori derslerini almak yeterli olabiliyor. Ama anladığım kadarıyla bu programda, bu bölümde sadece teorik dersler değil, işte projeler, uygulama dersleri, bunların da ağırlığı var. Yanılıyor muyum?
1: Doğru söylüyorsunuz. Hatta bizim uygulamalı derslerimiz teorikten daha fazladır. Bizim atölye derslerimiz bulunuyor. Çünkü biz orada tasarlıyoruz, hayata geçiriyoruz. Gerek bilgisayar ortamını 3 boyuta geçiriyoruz, gerek somut olarak maket yaparak 3 boyuta geçiriyoruz. Bizim derslerimiz genellikle laboratuvarlarda ve atölyelerde geçiyor. Teknik çizim dersimiz var. Elle çizim yapıyoruz ilk sene ki öğrencilerimiz ölçü ve ölçek kavramını kavrayabilsinler diye. Onun dışında uygulamalı projelerimizde de gündelik hayatın içerisinde karşılaşabilecekleri gerçek hayatla ilişkilendirdiğimiz projeler veriyoruz ki bu sorunları çözebilme yetisi kazansınlar ve bunları da hayatı nasıl geçirirler, nasıl somut bir şekilde ortaya koyarları uygulamalı derslerimizle veriyoruz. Derslerimizin saatleri biraz teorik saatlere göre uzun oluyor. Fakat atölye ortamında olduğu için orada da ekip çalışmasını öğreniyor öğrencilerimiz. Daha keyifli ve daha serbest bir şekilde eğlenerek, yardımlaşarak proje ve uygulama derslerimizi sürdürüyoruz.
0: Vallahi hani başka bir bölümdeki oturup da bütün gün boyunca teorik eğitimi, teorik dersleri dinlemektense böyle bir bölüm daha geliyor kulağa, daha hoş geliyor.
1: Ortamımız da öyle, daha hoş oluyor. Kulaklığını takıyor öğrenciler. öğrencimiz müziğini dinleyerek, kahvesini içerek çizimini, maketini yapabiliyor. Birbiriyle sohbet ederek çizimini yapabiliyor. O yüzden derslerimiz de daha eğlenceli ve keyifli geçiyor diyebiliriz.
0: Evet hocam, tabii şimdi öğrenciler geldiler. Bu bölümü, bu programı tercih ettiler. Teorik dersler, pratik dersler ve okulda aldıkları eğitim. Ama tabii bir aşamada artık herhalde yavaş yavaş daha fazla sektör deneyimi kazanmak için stajda bekliyorsunuz tabii öğrencilerden. Ki. Bu staj olanaklarıyla ilgili, staj imkanlarıyla ilgili neler söylersiniz? Mesela ben şunu biliyorum, başka bölümlerle ilgili, bizim bölümümüzle de ilgili. Üniversitenin grafik tasarım bölümünden, sinema, televizyon, radyo bölümünden biz buraya stajyerler aldık ve almaya devam ediyoruz. Hı hı. Ve burada stajyer olarak başlayan arkadaşlarımız sonrasında tam zamanlı olarak da bizim çalışma arkadaşımız oldular. Bu konuyla ilgili ne söylersiniz? Sektörle işbirlikleriniz özellikle mesela staj konusunda ve diğer konularda.
1: Sektörle çok fazla işbirliğimiz bulunuyor. Özellikle mimarlık ofisleri, iç mimarlık ofisleri, mobilya firmaları, tasarım firmaları, aydınlatma tasarımcı firmaları gibi çeşitli tasarıma yönelik şirketlerle paydaşlık sözleşmelerimiz var. Bu noktada da öğrencilerimiz stajlarını yapmak istediklerinde onları bu paydaşlarımızın alanlarına yönlendiriyoruz. Akademik danışmanlarımız aracılığıyla. Öğrencilerimiz orada stajlarını yapabiliyorlar ve stajları sürecinde de başarılı oldukları takdirde de oradaki paydaşlarımız tarafından da işe alımları, istihdam edilmeleri de çok yüksek olasılıkla gerçekleşiyor.
0: Evet hocam, gene bizden örnek vereyim. Son stajyerimiz geçen hafta stajını bitirdi. Biz çok memnun kaldık. Yani çalışma disiplini, özverisi, gayreti, okulda aldığı o teorik eğitimi burada pratiğe dökmedeki isteği, her şey, çok memnun kaldık. Ve biz mesela stajyer genç arkadaşımıza bizim çalışma arkadaşımız olsun diye iş teklifinde bulunduk.
1: Çok güzel.
0: Şimdi biraz dinlenecek stajyeri bittiği için, sonra karar verecek. Yani hatırlatalım bir kez daha bu noktada, staj deyip geçmesinler. Aman işte sadece geçer not almak için, işte mezun olmak için yapayım geçsin demesinler. Kariyer için çok önemli adım olabilir staj.
1: Kesinlikle. Biz de zaten öğrencilerimizi staja göndermeden önce bu konunun çok üzerinde duruyoruz ve bunun önemini onlara anlatıyoruz. Orada ne kadar titiz ve çalışkan, disiplini bir şekilde kendinizi gösterirseniz, kariyeriniz açısından da, bir mesleğe başlama açısından da çok önemli geri dönüşler alabileceklerini iletiyoruz ve bu bilinçle staja gönderiyoruz öğrencilerimizi.
0: Evet hocam, aslında az önce bir değindiniz ama bir kez daha ben sorayım. Eksik kalmasını istemem. Mimarlık ofisleri, iç mimarlık ofisleri, mobilya firmaları dediniz. Peki mezun olan öğrenciler, mezun olduktan sonra bu saydığımız yerlerin yanı sıra başka hangi sektörlerde kariyer yapma imkanına sahipler?
1: Bizim bölümümüzün en büyük avantajlarından birisi de çok yönlü bir bölüm olması. Öncelikle tasarım çok yönlü bir alan. Dolayısıyla buradan mezun olduğunda öğrencilerimiz mimarlık ofislerinde çalışabiliyorlar ama mobilya sektöründe çalışabilirler. Yapı malzemesi alanlarında çalışabilirler. Aydınlatma ofislerinde, restorasyon ofislerinde çalışabilirler. En büyük artıları ise öğrencilerimiz freelance olarak çalışabilir. Bu da özellikle günümüzde artık birçok gencin çok istediği, hatta sadece gençlerin değil artık insanların genelinin tercih ettiği bir çalışma stili. Vizyonları zaten oluşmuş oluyor. Bilgisayarları ve tasarım araçları neredeyse. Orada da kendilerine bir network oluşturdukları takdirde istedikleri her yerden, dünyanın her yerine tasarımlarını satarak, para kazanarak bunu bir kendilerine gelir kaynağı haline de çevirme olasılıkları var.
0: Evet, bu sanırım pandemiden sonra bu tür çalışma düzenini tercih edenler, onların sayısında daha bir artış
1: çok
0: oldu.
1: Çok belirgin bir artış var, evet.
0: Az önce söylediğin şey bana şunu anımsatıyor. Tabii genç arkadaşlarımızla, stajyerlerle de konuşuyoruz. İşle meslek arasında fark vardır. Bu programı bitiren öğrenciler sizin söylediğiniz gibi, evet, iş sahibi oluyor ama meslek sahibi,
1: evet,
0: de oluyor. Çünkü freelance olarak önüne bir laptop aldığı zaman dünyanın herhangi bir yerinde, dünyanın herhangi bir yeri için iş üretebilecek böyle bir özgürlük herhalde çağımızda çok tercih edilir ve çok anlaşılabilir bir durum bu.
1: Evet.
0: Hocam, sohbete devam edelim. Tabii her geçen gün yeni kavramlarla tanışıyoruz biz. Sizin sektörünüzde sektörünüzle ilgili de sürdürülebilir tasarım ibaresini biz son zamanlarda daha çok duyar olduk. Günümüzde sürdürülebilir tasarım ve çevre dostu mekan anlayışı her geçen gün daha fazla hakim evet. oluyor mekanlar için. Bu neden daha fazla önem kazandı? Bir de aslında bunların önce ne olduğunu biraz bize açıklar mısınız? Yani sürdürülebilir tasarım ne demek? Çevre dostu mekan ne demek ki bunlar bu kadar popüler oluyor?
1: Sürdürülebilir tasarım dediğimizde tasarımın en başından sonuna kadar, bitmiş haline kadar aslında çevreye zarar vermeyen, çevreyi koruyan ve gelecek nesillerin de yaşamını gözeten tasarımlardan bahsediyoruz ve dediğiniz de gibi sürdürülebilirlik günümüz tasarım anlayışının en önemli başlıklarından biri haline geldi. Biz de programımızda buna çok önem veriyoruz ve özellikle çevreye duyarlı, enerji verimliliğini gözeten ve kullanıcı ihtiyaçlarını merkeze alan, gelecek nesillerin de yaşam hakkını gözeten tasarımlar yapılmasını planlıyoruz. Bu yüzden de yapılarda örneğin tercih edilen malzemelerin ya da o yapının yapılma aşamasındaki atık üretim süreçlerinin hesaplanması, yapıların daha uzun ömürlü olması ya da kullanıcı profilini düşünerek kullanıcının içinde daha sağlıklı yaşayabileceği malzemelerle yapıların yapılması gibi şeylere dikkat ediyoruz. Bunun yanı sıra mobilya tarihi ve sürdürülebilir ürün tasarımı derslerimiz var. Buralarda da özellikle sürdürülebilirliğe çok dikkat ediyoruz ve öğrencilerimize sıfır maliyet, hiç para harcamadan yeni bir tasarım yapmalarını, malzemeleri geri dönüştürerek, yani yol kenarından buldukları bir malzemeyle sehpa yapıyor öğrencilerimiz mesela. Evlerinde atılmak üzere olan bir malzemeyi kullanarak aydınlatma ürünü tasarlıyorlar. Bu şekilde de onlarda da bu çevre bilincini oluşturmaya özen gösteriyoruz.
0: Hocam ben çok erken gelmişim dünyaya. Eğer şimdi o gençlerin yerinde olsaydım ve o sınava hazırlanıyor, sınava girecek olsaydım ciddi olarak önümdeki seçeneklerden bir tanesi bu olurdu. Çok keyifli. Okuması çok keyifli. Çalışması çok keyifli. Şimdi biz tabii az önce söylediğim gibi üniversiteyle yakın işbirliği içerisinde olan bir kurumuz. Oradan biliyorum çeşitli vesilelerle çeşitli mesleklerin profesyonelleri öğrencilerle bir araya geliyor. Çeşitli seminerlerde, workshoplarda. Ama bu arada işte hem üniversitede zaman zaman mesela Silivri'den söz edecek olursak Silivri'de çeşitli sergiler açılıyor. Bir de biliyorum ki yine geçmişten çeşitli yarışmalar var. Mesela bizde staj yapan Rumeli Üniversitesi öğrencilerinden iki tanesi ulusal yarışmada birincilik ödülü kazanmışlardı. Yani sektör profesyonelleriyle bir araya gelmek, sergi, workshop ya da yarışma gibi etkinlikler de aslında eğitimin bir parçası.
1: Kesinlikle.
0: Değil mi okulda?
1: Ve biz buna çok önem veriyoruz. Dönem içerisinde de biz çok sıklıkla workshoplar ve etkinlikler yapıyoruz. Üniversitemizde ağırlıyoruz dış paydaşlarımızı, sanatçıları davet ediyoruz ve öğrencilerle orada hem seminerler verilmesini sağlıyoruz hem de workshoplar düzenleyerek o sanatı da icra etmelerine katkıda bulunuyoruz. Bunun yanı sıra yarışmalara katılımlarını teşvik ediyoruz. Ve bizim gelenekselleşen bir yıl sonu sergimiz var tasarım bölümü olarak. Grafik tasarım ve iç mekan tasarım öğrencilerinin dönem boyunca yaptıkları tüm çalışmaları sergilediğimiz tasarımda boyut ve algı sergimiz var. Bu yılda dördüncüsünü düzenledik. Şu an hala sergiyi görme imkanı var. Oğuz Aral'da sergiliyoruz. Bu da öğrencilerimiz aslında çok büyük bir teşvik oluyor. Çünkü orada halkla karşılaşıyor eserleri ve orada yaptıkları çalışmaların beğenildiği, dikkat çektiğini gördükçe kendileri olan güvenleri de artıyor. Ve bu da onların gelişimine çok büyük katkı sağlıyor.
0: Evet, biz de bu tür etkinlikleri de hem programlarımızda hem özel yayınlarımızda duyurmaya devam ediyoruz. Hocam sürenin sonuna yaklaşıyoruz ama şunu sormak isterim bu noktada. Şimdi gençler uzunca bir süre belki de şu ana kadarki hayatları boyunca hazırlandılar sınava giriyorlar. Sonrasında da artık tercih dönemi başlayacak. Bizi dinleyen değerli dinleyicilerimize, özellikle gençlere böyle hap gibi bir cevap olarak neden iç mekan tasarımı bölümünü tercih etmeli öğrenciler?
1: Ben hep şunu söylüyorum öğrencilerime de, siz sadece tasarımcı değilsiniz, aynı zamanda insanı okuyan bir kişisimiz de derim. İnsan bizim işimiz ve insanı analiz ediyoruz ve onun daha konforlu, daha rahat yaşaması için hem konut, hem yaşam alanları, hem kamusal alanları tasarlıyoruz. Dolayısıyla insanların size ihtiyacı var. İnsanların eşit bir dünyada, adil bir şekilde ve hiçbirinin ayrıştırılmadan herkesin eşit haklarla yaşayabilmelerini sağlayacak tasarımcılar sizsiniz ve bunu tasarlıyor olmak, bunu sağlıyor olmak çok büyük bir haz veriyor.
0: Sırf bunun için bile tercih ediyoruz.
1: Evet, insanlığa hizmet ediyoruz aslında.
0: Evet. Hocam, İstanbul Rumeli Üniversitesi'nin birçok yerde kampüsü var.
1: Evet.
0: Silivri Mehmet Balcı yerleşkesi, efendim İstanbul'da Ümraniye'de var, Şişli'de yeni açıldı, birçok yerde kampüsü var. Bu bölüm öğrenci, biz Trakya'nın tamamına yayın yapan bir radyo istasyonuyuz. Dolayısıyla şu anda bizi Trakya'dan dinleyen değerli dinleyicilerimiz için bir de şunu söyleyelim. Bölüm Mehmet Balcı yerleşkesinde.
1: Evet.
0: Silivri'de öğrenci olmanın avantajları ne hocam size göre?
1: Bence öncelikle kaostan çok uzak bir yerde ve bu çok büyük bir artı. Ya yani bir yere yetişme çabaları yok öğrencilerin. Dolayısıyla sabah daha dinç bir şekilde derslerine gelebilirler. Yolda zaman kaybetmeleri gibi bir şey söz konusu değil. Onun dışında tarihi ve sanatsal yönden çok zengin bir bölgedeler ve bu özellikle bizim bölümümüz için gerçekten çok büyük bir değer. Kendilerini geliştirmek, vizyonlarını geliştirmek açısından da gezerek öğrenebilecekleri çok fazla şey var. Sahil var. Ufuklarını açacak, alacaklar yine bilgisayarlarını, tasarımlarını yapıp ilham kaynağı olabilecek çok fazla doğal da ögesi var.
0: Küpe FM de var.
1: Evet, kesinlikle.
0: Staj yapmak isteyenlere kapılarımız, mikrofonlarımız açık. Bir de şunu sorayım son olarak. Tabii işte İstanbul'da bir takım sergiler, etkinlikler oluyor. Biliyorum ki üniversitenin organizasyonuyla öğrenciler oraya yönlendiriliyor. Hatta organizasyon yapılıp öğrenciler oralara götürülüyor. Mesela geçmiş yıllardan hatırlarım, Hüseyin Çağlayan sergisi vardı Sakıp Sabancı Müzesi'nde. Rumeli Üniversitesi'nin öğrencileriyle beraber, yani aynı otobüste gitmedim ama o organizasyonda o genç bakış açısı, genç beyinlerle beraber o muhteşem sergiyi izlemek ve onların yorumlarını orada duymak benim yaşadığım en güzel deneyimlerden bir tanesi. Biz şöyle, hani geçmişte kalan bir slogan ama bu bir siyasi slogan değil bana göre, Silivri'de yaşamak güzeldir diye. Silivri'de öğrenci olmak da güzeldir, rahattır, keyiflidir.
1: Evet.
0: Ciddi ciddi düşünsünler. Hocam sağ olun. Zaman nasıl aktı geçti ben anlamadım. Eklemek istedikleriniz varsa öyle toparlayalım yavaş yavaş.
1: Çok keyifli bir sohbetti. Teşekkür ediyorum. Umarım tercih yapacak adaylarımız için de bölümümüzü güzel bir şekilde anlatmışızdır. Dediğim gibi herhangi bir yetenek gerektirmeyen bir bölümdeyiz. Eğer tasarım yapmayı, insana hizmet etmeyi seviyorlarsa bence bu bölüme gelmeliler.
0: Bir de şunu hatırlatayım hocam vedadan önce. Hem Rumeli Üniversitesi'ne aileleriyle kendi başlarına gelip kampüsü gezebilirler, oradan bilgi
1: tabii
0: alabilirler.
1: Tabii ki her zaman tanıtım dönemlerimiz de geliyor. Sadece tanıtım döneminde de değil, diledikleri zaman gelebilirler. İlgilendikleri bölüm her neyse o bölümle ilgili gerekli ilgili akademik personelimiz kesinlikle gerekli ilgiyi gösterecek,
0: benim
1: bilgilenme yapacaktır.
0: Benim evimde tam böyle üniversitenin karşısında kim giriyor kim çıkıyor görebiliyorum oradan istatistik tutuyor.
1: Sizi de bekleriz.
0: Gelirim seve seve. Teşekkür ederim. İyi
1: ben
0: ki geldiniz.
1: Ben çok teşekkür ediyorum.
0: Değerli dinleyiciler, İstanbul Rumeli Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü İç Mekan Tasarımı Programı öğretim görevlisi Doktor Dila Evliyaoğlu yayınımızdaydı. Teşekkürlerimizle uğurluyoruz ve bugünkü yayınımızı da bu şekilde noktalıyoruz. Görüşünceye kadar hoşça kalın.
2: Küpe FM Reklam. Reklam.
3: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun. Ayrıntı

0: faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
2: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
3: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
2: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
4: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın, yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
5: Çeriniz yaza hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294. Çeri.
6: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Silivri'ye biçen tazeliği çok yakıştı. Biçen Market Silivri 2, E5 yan yol Mega Saray düğün salonu altında açıldı. Biçen Market misafirlerini geniş otopark alanı, düzenli reyon yerleşimi ve günlük yenilenen tazelik dolu geniş meyve sebze bölümüyle karşılıyor. Alışveriş keyfini yaşamak size kalıyor. Biçen Market, her zaman taze.
7: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
8: Dünya Göz Çorlu bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
9: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
10: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 6635.
8: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum bölümünde operatör doktor Ece Çavuş hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
11: Küpe FM reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Yeni bir araştırma, gece uyuduğunuz odanın sıcaklığının kalp sağlığı üzerinde özellikle yaşlı yetişkinlerde doğrudan etkili olduğunu ortaya koydu. Avustralya'daki Griffith Üniversitesi tarafından yürütülen çalışma, aşırı ısınan odaların kalbin dinlenme ve iyileşme kapasitesini ciddi şekilde kısıtladığını gösteriyor. Araştırmanın başyazarı Dr. Fergus O'Connor'a göre, vücut sıcaklığı maruz kaldığında kendini soğutabilmek için kanı deri yüzeyinde pompalamaya çalışıyor. Bu durum, kalbin normalden daha fazla ve daha uzun süre çalışmasına neden oluyor. Kalp gece boyunca bu soğutma mesaisine devam ettiğinde bir önceki günün yorgunluğunu atamıyor ve stres altına giriyor. Yaş ortalaması 72 olan katılımcıların yatak odaları tüm yaz boyunca izlendi. Elde edilen sonuçlar sıcaklık arttıkça kalbin zorlanma oranının katlanarak yükseldiğini gösteriyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak, tecrübeli veya yetiştirilmek üzere plastik enjeksiyon, metal enjeksiyon ve makine operatörleri alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 44 44 0212 721 44 44.
4: Leader Club Magical Events'a satış pazarlama uzmanı ve saklı sofra için garson alınacaktır. Bilgi için 0532 136 68 88.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra da rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Bir arkamdan çok ağlarsın.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 10. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpe FM.
2: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. Kuruluşunun 10. yılında önemli bir başarıya imza atan İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında kurumsal akreditasyon aldı. Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yükseköğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, kalite odaklı gelişimini kararlı sürdürüyor. Rumeli'den haberler.
1: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Bugün 18 milyon öğrenci karne alarak yaz tatiline girecek. 2026-27 eğitim öğretim yılı için 14 Eylül'de ders başı yapılacak. İstanbul'da CHP'li Şile Belediyesi'ne yönelik olarak düzenlenen 3. dalga operasyonda rüşvet iddiasıyla 16 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye'de yasal kalış hakkına sahip 3.632.064 yabancı bulunduğunu, bunların 2.264.983'ünü geçici koruma altındaki Suriyelilerin oluşturduğunu açıkladı. Ayçiçeği tarlalarıyla ünlü Trakya'nın bereketli toprakları bu yılda altın sarısı çiçeklerle süslendi. Bölgenin önemli ayçiçeği üretim noktalarından Kırklareli'nde ise sarıya bürünen tarlalar fotoğraf tutkunlarının akınına uğradı.
1: Spor.
3: A milli futbol takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu 3. maçında 90+8'de Kaan Ayhan'ın attığı golle ABD'yi 3-2 mağlup etti. Bu sonuçla Ay Yıldızlılar 24 yıl sonra katıldığı turnuvaya 3 puanla veda ederken ABD ise 6 puanla gruptan lider olarak son 32 turuna çıktı. 2026 Dünya Kupası D grubu 3. ve son maçında ABD'yi 3-2 yenen A milli futbol takımımızın ilk golünü atan Arda Güler tarihe geçti. Arda, ABD'ye attığı bu golle Türkiye'nin Dünya Kupası'nda gol atan en genç oyuncusu oldu.
1: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira 62 kuruş, 1 euro 53 liradan, gram altın 6029 liradan, çeyrek altın 9878 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 30, İstanbul ve Kırklareli 32, Çanakkale 34, Edirne 35 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

Trakya'nın en çok dinlenen radyosu Küpe FM'den hepinize mutlu sabahlar. Takvimler 26 Haziran Cuma'yı gösteriyor ve evet, o çok beklediğimiz, o çok sevdiğimiz gün nihayet geldi. Haftanın en güzel sabahında, hafta sonunun tam eşiğinde yine beraberiz. İşler toparlandı, planlar yapıldı, tatil moduna çoktan girildi. Yıllara yayılan repertuarından seçilen şarkılarıyla bu kez daha yalın ve etkileyici bir yorumla 3 Temmuz Cuma akşamı Enkaç Kaba Tiyatrosu'nda dinleyiciyle buluşacak. Türk rock müziğin köklü gruplarından Mor ve Ötesi'yle yeni bir güne hepiniz hoş geldiniz.

0: FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Silivri'ye biçen tazeliği çok yakıştı. Biçen Market Silivri 2, E5 yan yol Mega Saray düğün salonu altında açıldı. Biçen Market misafirlerini geniş otopark alanı, düzenli reyon yerleşimi ve günlük yenilenen tazelik dolu geniş meyve sebze bölümüyle karşılıyor. Alışveriş keyfini yaşamak size kalıyor. Biçen Market her zaman taze.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
2: Mikrocerrahi yöntemiyle boyun omurilik tümörleri, bel boyun fıtıkları, vidasız dar kanal ameliyatları hastanemizin beyin ve sinir cerrahi kliniğinde yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
4: Eğitimden belgeye güvenli sürüşün anahtarı bizde. Tekne çekme, karavan ve römork ehliyeti de Silivri Sürücü Kursu'ndan alınır. Acele edin, yeni dönem kayıt fırsatını yakalayın. Ayrıntılı bilgi için arayın. 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
5: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
4: Yeni bir SUV deneyimine hazır mısınız? Teknoloji, konfor ve güçlü tasarım şimdi içeride buluşuyor. Yeni Tiggo 7 ve Tiggo 8 gelişmiş sürüş sistemleri, geniş iç hacmi, premium donanımı, modern ve dijital kokpit özellikleriyle sizi bekliyor. Üstelik kaçırılmayacak fırsatlar ve avantajlı ödeme seçenekleriyle. Hayalinizdeki Chery'yi yakından görmek ve test sürüş yapmak için sizleri Chery Plaza köşklere bekliyoruz. Telefon 0282 260 52-20.
5: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Hastanemizde uygulanan kapalı kalp cerrahisi yöntemiyle sadece 6-7 santimlik küçük bir kesiyle kalp ameliyatları başarıyla yapılmaktadır. Kalbiniz için küçük bir adımla hayatınız için büyük bir konfora ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.
6: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
0: Küpe FM reklam. Reklam.
4: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552

0: reklam.
1: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market, her zaman taze. Silivri Yeni Mahalle'de.
0: Bir reklam.

Mikrofon başındayız ve önümüzdeki saatler boyunca enerjinizi zirveye çıkaracak şarkılarla, en taze müzik haberlerle içinizi açmaya geldik. Çaylar kahveler hazırsa arkaya yaslanın ya da direksiyon başında sesi biraz daha açın. Cuma neşesi radyonuzda başlıyor. 11 yıl aradan sonra Rüyaların İşi albümünün ilk İstanbul konserinde Harbiye'de sahne alan yeni şarkıların yanı sıra sürpriz konukları Gazapizm ve Kalben düetleriyle özel sahne kostümleriyle unutulmaz bir gece imza atan, gecenin en büyük sürprizlerinden biri ise Sen Orada Yoksun şarkısında yaşanan düet konu Gazapizm'le sahneye çıkan, Depresyondayım şarkısında da Kalben'le düet yapan Göksel radyolarınızda.

0: PFM reklam.
1: Silivri'ye biçen tazeliği çok yakıştı. Biçen Market Silivri 2, E5 yan yol Mega Saray düğün salonu altında açıldı. Biçen Market misafirlerini geniş otopark alanı, düzenli reyon yerleşimi ve günlük yenilenen tazelik dolu geniş meyve sebze bölümüyle karşılıyor. Alışveriş keyfini yaşamak size kalıyor. Biçen Market, her zaman taze.
2: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 360 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 12 88 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
3: Göz Çorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrop ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Çorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444 4 469.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
0: Çetinler Arçelik mağazalarından çifte serinlik. Arçelik klima alımlarında 7500 lira değerinde havadar hava soğutucusu hemen teslim hediye. Yaz sıcaklarından korkmayın. Ücretsiz keşif, hemen teslimat ve 10 yıl kompresör garantisiyle kredi kartına 9 taksit imkanı Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
2: Küpe FM reklam.

Güneşli, ılık ve huzur dolu bir Haziran gününden hepinize merhaba. Bugün 26 Haziran Cuma. Haziran ayının son günlerine yaklaşırken haftanın tüm yorgunluğunu geride bırakmaya hazırlandığımız o tatlı gündeyiz. Yeni şarkısının müjdesini Megastar Tarkan'ın ikonik konuşma tarzını, jest ve mimiklerini taklit ederek veren Rayman'le en iyi ve en yeni müziği dinlemeye kaldığımız yerden Küpe FM frekanslarında devam ediyoruz şimdi.

0: Reklam.
1: Silivri'ye biçen tazeliği çok yakıştı. Biçen Market Silivri 2, E5 yan yol Mega Saray düğün salonu altında açıldı. Biçen Market misafirlerini geniş otopark alanı, düzenli reyon yerleşimi ve günlük yenilenen tazelik dolu geniş meyve sebze bölümüyle karşılıyor. Alışveriş keyfini yaşamak size kalıyor. Biçen Market, her zaman taze.
2: İşinizi büyütecek fırsatlar Çetaş Otomotiv'de. Peugeot Partner Van ve Expert Van modellerinde 1 milyon TL'ye 6 ay %0 faiz, üstelik avantajlı araç fiyatları sizi bekliyor. Peugeot'un ticari araçlarını yakından inceleyip fırsatları yerinde keşfetmeniz için sizleri Peugeot Çetaş Otomotiv Çorlu'ya bekliyoruz.
3: Doğru tercihler fark yaratır. Silivri Sürücü Kursu Marmara Plan.

0: 3. kat ve merkez şubesi yeni yerinde New Center'da hizmetinizde. Ehliyet almak için doğru adres, 35 yılı aşan tecrübesiyle Silivri Sürücü Kursu. 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
1: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. Blok'ta. 0533 446 86 97.
2: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
0: Başak Ticaret İstikbal'den şok kampanya. Full set düğün paketi, yatak odası, yemek odası, koltuk takımı 240 bin lira yerine sadece ve sadece 159 bin lira. Kartsız, peşinatsız, senetsiz. Şimdi al, ödemeye 3 ay sonra başla. Başak Ticaret İstikbal Silivri'de eski stat yolu üzerinde.
3: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
4: Küpe FM reklam.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 11. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küp FM.
2: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. Kuruluşunun 10. yılında önemli bir başarıya imza atan İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında kurumsal akreditasyon aldı. Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yükseköğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, kalite odaklı gelişimini kararlı sürdürüyor. Rumeli'den haberler.
1: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. ABD Türkiye'ye savaş uçağı motoru satışı için resmen harekete geçti. Trump yönetimi Türkiye'ye 700 milyon dolarlık jet motoru satışını Kongre'ye bildirdi. Hürmüz Boğazı'nda dün 70 ticari gemiyle 28 Şubat'tan sonraki en yüksek günlük gemi geçişi kaydedildi. Savaşın başladığı 28 Şubat'tan önce günlük ortalama 130 gemi geçiş yapıyordu. ÖSYM Yükseköğretim Kurumları sınavı sonrası geç kalan adaylar gelen 15 dakika kuralının esnetilmesinin kimlik kontrolü, sınav güvenliği ve adaylar arası adalet açısından risk oluşturacağını belirterek uygulamanın değiştirilmeyeceğini açıkladı. 21 Mayıs'ta başlayan ilk Edirne Bienali köprüler temasıyla son haftasına girdi. 23 ülkeden 218 sanatçının katıldığı Bienal 28 Haziran'a kadar ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürecek.
1: Spor.
3: 2026 FIFA Dünya Kupası F grubu 3. maçında Hollanda Tunus'u 3-1 mağlup etti. Puanını 7'ye çıkaran Hollanda son 32 turuna lider olarak çıkarken 3 maçını da kaybeden Tunus ise sonuncu olarak turnuvaya veda etti. A milli futbol takımımızın da yer aldığı 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu 3. maçında Paraguay ile Avustralya golsüz berabere kaldı.
1: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira 62 kuruş, 1 euro 53 liradan, gram altın 6029 liradan, çeyrek altın 9878 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 30, İstanbul ve Kırklareli 32, Çanakkale 34, Edirne 35 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

Frekansasınız, ruhunuza iyi gelecek ezgilerle ve yüzünüzde tebessüm bırakacak müzik haberlerle Cuma'yı selamlıyoruz. Gününüz aydın, Cuma'nız mübarek olsun. 11 Temmuz'da İstanbul Küçük Çiftlik Park'ta konser verecek olan dünyanın en büyük Latin yıldızlarından Ricky Martin'le aynı sahneyi paylaşacak Edis konuğumuz oluyor.

0: FM reklam.
1: Silivri'ye biçen tazeliği çok yakıştı. Biçen Market Silivri 2, E5 yan yol Mega Saray düğün salonu altında açıldı. Biçen Market misafirlerini geniş otopark alanı, düzenli reyon yerleşimi ve günlük yenilenen tazelik dolu geniş meyve sebze bölümüyle karşılıyor. Alışveriş keyfini yaşamak size kalıyor. Biçen Market, her zaman taze.
2: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.

0: Hastanesi sağlıklı günler diler. Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum bölümünde operatör doktor Ece Çavuş hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
2: Küpe FM reklam.

Sesimi duyan herkese merhaba. Evet, yanlış duymadınız. Bugün 26 Haziran Cuma. Pazartesiden beri bugün Cuma olsaydı ne güzel olurdu diyenlerin, sabah alarmını 5 dakika daha erteleyenlerin ve nihayet hafta sonu kavuşanların ortak buluşma noktasına hoş geldiniz. 1999 yılında seslendirdiği efsane şarkısı Çingenem'le tam 27 yıl sonra bambaşka bir düzenlemeyle müzikseverlerle buluşan Aram Özgüç ve Arman Aydın işbirliğiyle yeniden harmanlanan şarkısını tüm dijital platformlarda yayımlayan Ebru Gündeş'e kulak veriyoruz.

0: Küpe FM reklam.
1: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
2: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
3: Silivri'ye biçen tazeliği çok yakıştı. Biçen Market Silivri 2, E5 yan yol Mega Saray düğün salonu altında açıldı. Biçen Market misafirlerini geniş otopark alanı, düzenli reyon yerleşimi ve günlük yenilenen tazelik dolu geniş meyve sebze bölümüyle karşılıyor. Alışveriş keyfini yaşamak size kalıyor. Biçen Market her zaman taze.
4: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 360 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
5: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
6: Yeni bir su sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi ÇETAŞ Çeri Silivri şubenize bekliyoruz. Çeri.
3: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 23 38.
7: Dünya Göz Çorlu bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
5: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
0: Küpe FM reklam.

Mesai bitimine kaç saat kaldığını saymayı bir kenara bırakın çünkü Küpe FM frekanslarında zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaksınız. Bugün de her zamanki gibi enerjimizle ve en sevdiğiniz şarkılarla Cuma gününü sizin için daha da güzelleştirmeye hazırız. Ailesi aslen Sivaslı olan henüz 10 yaşındayken Babaeski ilçesine taşınan ülkemizdeki müzik piyasasında adından söz ettirmeye devam eden son olarak Oğuzhan Uğur'un yapımcılığını üstlendiği Saygı Bir programında Mustafa Sandal'ın iki taz çorba şarkısını kendine has tarzıyla yorumlayan Mela Bedel bizlere sesleniyor.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Yeni bir araştırma, gece uyuduğunuz odanın sıcaklığının kalp sağlığı üzerinde özellikle yaşlı yetişkinlerde doğrudan etkili olduğunu ortaya koydu. Avustralya'daki Griffith Üniversitesi tarafından yürütülen çalışma, aşırı ısınan odaların kalbin dinlenme ve iyileşme kapasitesini ciddi şekilde kısıtladığını gösteriyor. Araştırmanın başyazarı Dr. Fergus O'Connor'a göre, vücut sıcaklığı maruz kaldığında kendini soğutabilmek için kanı deri yüzeyinde pompalamaya çalışıyor. Bu durum, kalbin normalden daha fazla ve daha uzun süre çalışmasına neden oluyor. Kalp gece boyunca bu soğutma mesaisine devam ettiğinde bir önceki günün yorgunluğunu atamıyor ve stres altına giriyor. Yaş ortalaması 72 olan katılımcıların yatak odaları tüm yaz boyunca izlendi. Elde edilen sonuçlar sıcaklık arttıkça kalbin zorlanma oranının katlanarak yükseldiğini gösteriyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak, tecrübeli veya yetiştirilmek üzere plastik enjeksiyon, metal enjeksiyon ve makine operatörleri alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 44 44 0212 721 44 44
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 12. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. Kuruluşunun 10. yılında önemli bir başarıya imza atan İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında kurumsal akreditasyon aldı. Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yükseköğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, kalite odaklı gelişimini kararlı sürdürüyor. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Bugün 18 milyon öğrenci karne alarak yaz tatiline girecek. 2026-27 eğitim öğretim yılı için 14 Eylül'de ders başı yapılacak. İstanbul'da CHP'li Şile Belediyesi'ne yönelik olarak düzenlenen 3. dalga operasyonda rüşvet iddiasıyla 16 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye'de yasal kalış hakkına sahip 3.632.064 yabancı bulunduğunu, bunların 2.264.983'ünü geçici koruma altındaki Suriyelilerin oluşturduğunu açıkladı. Ayçiçeği tarlalarıyla ünlü Trakya'nın bereketli toprakları bu yılda altın sarısı çiçeklerle süslendi. Bölgenin önemli ayçiçeği üretim noktalarından Kırklareli'nde ise sarıya bürünen tarlalar fotoğraf tutkunlarının akınına uğradı.
2: Spor.
3: A milli futbol takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu 3. maçında 90+8'de Kaan Ayhan'ın attığı golle ABD'yi 3-2 mağlup etti. Bu sonuçla Ay Yıldızlılar 24 yıl sonra katıldığı turnuvaya 3 puanla veda ederken ABD ise 6 puanla gruptan lider olarak son 32 turuna çıktı. 2026 Dünya Kupası D grubu 3. ve son maçında ABD'yi 3-2 yenen A milli futbol takımımızın ilk golünü atan Arda Güler tarihe geçti. Arda ABD'ye attığı bu golle Türkiye'nin Dünya Kupası'nda gol atan en genç oyuncusu oldu.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira 62 kuruş, 1 euro 53 liradan, gram altın 6029 liradan, çeyrek altın 9878 liradan alıcı buluyordu.
1: Her hava için konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 30, İstanbul ve Kırklareli 32, Çanakkale 34, Edirne 35 derece.
1: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

güzel bir cuma gününün tam ortasından, öğle saatlerinden hepinize merhaba. Takvimler Haziran ayının son günlerini gösterirken dışarıda pırıl pırıl bir güneş, radyolarınızdaysa içinizi ısıtacak ezgiler var. Eğer şu an yoğun bir iş gününe kısa bir öğle arası verdiyseniz ya da evinizde cuma kahvesini yudumluyorsanız bu güzel anı birlikte paylaşalım. Günün yorgunluğunu unutturacak, ruhunuzu dinlendirecek en özel şarkılarla yayındayız. 28 Haziran akşamı Harbiye Cemil Topuz'da Açık Hava Tiyatrosu'nda sevenleriyle buluşacak, yıllara meydan okuyan sahne enerjisi, dillere pelesenk olmuş şarkıları ve her döneme damga vuran eşsiz yorumuyla Harbiye'de yine unutulmaz bir gece imza atmaya hazırlanan süperstar Ajda Pekkan bizleri karşılıyor.

0: FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
3: Silivri'ye biçen tazeliği çok yakıştı. Biçen Market Silivri 2 E5 yan yol Mega Saray düğün salonu altında açıldı. Biçen Market misafirlerini geniş otopark alanı, düzenli reyon yerleşimi ve günlük yenilenen tazelik dolu geniş meyve sebze bölümüyle karşılıyor. Alışveriş keyfini yaşamak size kalıyor. Biçen Market her zaman taze.
4: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
5: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
6: Başak Ticaret Arçelik'ten inanılmaz fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına 802 KMX kurutma makinesinde %50 indirim fırsatı. Başak Ticaret Arçelik eski devlet hastanesi yanı Saral 107.6 ve şimdi Lüleburgaz'da.
7: Teşem Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 18 Haziran 8 Temmuz tarihleri arasında 7,5 kilogram...

0: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Şeker hastalığı, tansiyon problemleri, kolesterol ve uyku apnesi. Fazla kiloların beraberinde getirdiği bu yüklerden kurtulmanız mümkün. Obezite cerrahisi sadece bir kilo verme yöntemi değil, kronik hastalıklarla mücadelede en güçlü yardımcınızdır. Ön görüşme ve detaylı bilgi için 0530 993 3312 irmethospital.com.
1: Güne kaliteli bir başlangıç yapmak, özenle hazırlanmış bir kahvaltıyla mümkün. Villa Restoran'da taptaze ürünler, özenli sunumlar ve sakin bir atmosfer öğle saatlerinde de sizleri bekliyor. Özenle seçilmiş menümüz ve Villa Restoran'da her öğün, konuklarımız için unutulmaz bir anı. Villa Restoran Silivri, lezzetin, huzurun ve keyfin buluştuğu yer. 0532 650 96 96.

0: öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği Siset. Siset'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555 Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin medikal onkoloji bölümünde Profesör Doktor Suna Çokmert hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
2: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Saatlerimiz öğleden sonrayı gösteriyor ve cuma gününün o en tatlı virajındayız. İşlerin yavaş yavaş hafiflediği, akılların çoktan hafta sonu planlarına gittiği o saatler başladı. Kimileriniz cuma neşesiyle öğle yemeği molasını biraz uzattı. Kimilerin ise direksiyon başında hafta sonu kaçamağı için yola koyuldu bile. Frekansınızda enerjiyi hiç düşürmüyoruz. Günün tam ortasında en hit şarkılarla ritminizi hızlandırmak için mikrofon başındayız. Kulaklarınızı takın, sesi biraz daha açın ve cuma öğleden sonrasının keyfini çıkarmaya bakın. Geçen cumartesi hem konser veren hem de İTÜ'den arkadaşı Ece Kamiloğlu'nun düğününe katılan, Sarıyer'deki Life Park'ta hayranlarıyla buluşan, ardından Yeşil Yurt'ta evlenen arkadaşının mutluluğuna ortak olan, Araba ve Ellerin Boş adlı şarkılarıyla gönüllere tat kuran Melisa konuğumuz oluyor.

0: FM reklam.
1: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. blokta. 0533 446 86 97.
2: Silivri'ye biçen tazeliği çok yakıştı. Biçen Market Silivri 2, E5 yan yol Mega Saray düğün salonu altında açıldı. Biçen Market misafirlerini geniş otopark alanı, düzenli reyon yerleşimi ve günlük yenilenen tazelik dolu geniş meyve sebze bölümüyle karşılıyor. Alışveriş keyfini yaşamak size kalıyor. Biçen Market, her zaman taze.
3: Yeni bir SUV deneyimine hazır mısınız? Teknoloji, konfor ve güçlü tasarım şimdi Chery'de buluşuyor. Yeni Tiggo 7 ve Tiggo 8 gelişmiş sürüş sistemleri, geniş iç hacmi, premium donanımı, modern ve dijital kokpit özellikleriyle sizi bekliyor. Üstelik kaçırılmayacak fırsatlar ve avantajlı ödeme seçenekleriyle. Hayalinizdeki Chery'yi yakından görmek ve test sürüş yapmak için sizleri Chery Plaza köşklere bekliyoruz. Telefon 0282 260 52 20.
2: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 12 88 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
3: Eğitimden belgeye güvenli sürüşün anahtarı bizde. Kamyon, tır ve karavan ehliyeti Silivri sürücü kursundan alınır. Acele edin, yeni dönem kayıt fırsatını yakalayın. Ayrıntılı bilgi için arayın 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
2: Çetinler Arçelik milli takımımızın yanında futbol bayramına tam kadro hazır. Çetinler mağazalarından seçili televizyon alımlarına özel Türk kahve makinesi veya 13.000 TL değerinde espresso makinesi hemen teslim hediye. Haydi milli takım, kalbimiz sizlerle. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
0: Küpe FM reklam.

0: Reklam.
1: İşinizi büyütecek fırsatlar Çeteş Otomotiv'de. Peugeot Partner Van ve Expert Van modellerinde 1 milyon TL'ye 6 ay %0 faiz, üstelik avantajlı araç fiyatları sizi bekliyor. Peugeot'un ticari araçlarını yakından inceleyip fırsatları yerinde keşfetmeniz için sizleri Peugeot Çeteş Otomotiv Çorlu'ya bekliyoruz.
2: Silivri'ye biçen tazeliği çok yakıştı. Biçen Market Silivri 2, E5 yan yol Mega Saray düğün salonu altında açıldı. Biçen Market misafirlerini geniş otopark alanı, düzenli reyon yerleşimi ve günlük yenilenen tazelik dolu geniş meyve sebze bölümüyle karşılıyor. Alışveriş keyfini yaşamak size kalıyor. Biçen Market her zaman taze.
3: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Serkan Süleyman Aslan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73 Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
4: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53. We'll be right back.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Nefes almakta zorlanıyor musunuz? KOAH ve diğer akciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılan balon bronkoskopi yöntemi solunum yollarını genişleterek daha rahat nefes almanıza yardımcı olur. Minimal girişimsel bu yöntem hastanemizde başarıyla uygulanmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Küpe FM reklam.

0: savaş kazandım.
1: Sen yenildiğim tek savaştı.
0: Gözlerim şen büyük yalancı.
1: İsteğin oldu olduk yabancı.
0: Bilmediğim kaç savaş kazandım.
1: Sen yenildiğim tek savaştı.

Ve böylece bana ayrılan sürenin sonuna geldik bile. Benden bugünlük de bu kadar, ancak hafta sonu eğlenceniz olan 20 parçanın nabzını tuttuğumuz Zirvedekiler programında yine müzikal takınız Küpe FM frekanslarında buluşalım. Saatin ve programın kapanışını ise Nişantaşı'nda bir hastane çıkışı görüntülenen viral enfeksiyon ve kronik bronşit yüzünden bir hafta hastanede tedavi gören Hande Ünsal'la hepinize mutlu günler, şimdiden keyif dolu tatil.

kanım. Onunla değil, onunla değil.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 13. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: İstanbul Rumeli 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. Kuruluşunun 10. yılında önemli bir başarıya imza atan İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında kurumsal akreditasyon aldı. Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yükseköğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, kalite odaklı gelişimini kararlılıkla sürdürüyor. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler, günün gelişmelerini aktarıyoruz. ABD Türkiye'ye savaş uçağı motoru satışı için resmen harekete geçti. Trump yönetimi Türkiye'ye 700 milyon dolarlık jet motoru satışını Kongre'ye bildirdi. Hürmüz Boğazı'nda dün 70 ticari gemiyle 28 Şubat'tan sonraki en yüksek günlük gemi geçişi kaydedildi. Savaşın başladığı 28 Şubat'tan önce günlük ortalama 130 gemi geçiş yapıyordu. ÜSYM Yükseköğretim Kurumları sınavı sonrası geç kalan adaylar nedeniyle yeniden gündeme gelen 15 dakika kuralının esnetilmesi

0: Adresinin kimlik kontrolü, sınav güvenliği ve adaylar arası adalet açısından risk oluşturacağını belirterek uygulamanın değiştirilmeyeceğini açıkladı. Yan ilk Edirne Biyaneli köprüler temasıyla son haftasına girdi. 23 ülkeden 218 sanatçının katıldığı Biyanel 28 Haziran'a kadar ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürecek.
1: Spor.
0: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Tunus'u 3-1 mağlup etti. Puanını 7'ye çıkaran Hollanda son 32 turuna lider olarak çıkarken 3 maçını da kaybeden Tunus ise sonuncu olarak turnuvaya veda etti. A milli futbol takımımızın da yer aldığı 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu 3. maçında Paraguay ile Avustralya golsüz berabere kaldı.
1: Finans.
0: 1 Amerikan doları 46 lira 62 kuruş, 1 euro 53 liradan, gram altın 6029 liradan, çeyrek altın 9878 liradan alıcı buluyordu.
2: Her hava için güvenli, konforlu Planzogo Turizm hava durumunu sunar.
0: Bölgenizde bugün havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 30, İstanbul ve Kırklareli 32, Çanakkale 34, Edirne 35 derece.
2: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

0: Küpe FM reklam.
1: Silivri'ye biçen tazeliği çok yakıştı. Biçen Market Silivri 2, E5 yan yol Mega Saray düğün salonu altında açıldı. Biçen Market misafirlerini geniş otopark alanı, düzenli reyon yerleşimi ve günlük yenilenen tazelik dolu geniş meyve sebze bölümüyle karşılıyor. Yaşamak size kalıyor. Biçen Market, her zaman taze.
2: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu yaşamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
3: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 0005. Çerkez Köy 0282 888 9605.
4: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 360 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor.

0: reklam.
1: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market, her zaman taze. Silivri Yeni Mahallede.
0: Bir reklam.

0: Reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: Silivri'ye biçen tazeliği çok yakıştı. Biçen Market Silivri 2, E5 yan yol Mega Saray düğün salonu altında açıldı. Biçen Market misafirlerini geniş otopark alanı, düzenli reyon yerleşimi ve günlük yenilenen tazelik dolu geniş meyve sebze bölümüyle karşılıyor. Alışveriş keyfini yaşamak size kalıyor. Biçen Market her zaman taze.
4: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 SİSET.com.tr.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
2: Çeriniz yazı hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294. Çeri.
0: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 2338.
3: Küpe FM reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Yeni bir araştırma, gece uyuduğunuz odanın sıcaklığının kalp sağlığı üzerinde özellikle yaşlı yetişkinlerde doğrudan etkili olduğunu ortaya koydu. Avustralya'daki Griffith Üniversitesi tarafından yürütülen çalışma, aşırı ısınan odaların kalbin dinlenme ve iyileşme kapasitesini ciddi şekilde kısıtladığını gösteriyor. Araştırmanın başyazarı Dr. Fergus O'Connor'a göre, vücut sıcaklığı maruz kaldığında kendini soğutabilmek için kanı deri yüzeyinde pompalamaya çalışıyor. Bu durum, kalbin normalden daha fazla ve daha uzun süre çalışmasına neden oluyor. Kalp gece boyunca bu soğutma mesaisine devam ettiğinde bir önceki günün yorgunluğunu atamıyor ve stres altına giriyor. Yaş ortalaması 72 olan katılımcıların yatak odaları tüm yaz boyunca izlendi. Elde edilen sonuçlar sıcaklık arttıkça kalbin zorlanma oranının katlanarak yükseldiğini gösteriyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak, tecrübeli veya yetiştirilmek üzere plastik enjeksiyon, metal enjeksiyon ve makine operatörleri alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 44 44 0212 721 44 44.
4: FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 14. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. Kuruluşunun 10. yılında önemli bir başarıya imza atan İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında kurumsal akreditasyon aldı. Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yükseköğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, kalite odaklı gelişimini kararlı sürdürüyor. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Avrupa'da etkili olan sıcaklıklar gelecek hafta yurt genelinde etkili olacak. Yeni haftayla birlikte İstanbul'da hava sıcaklığının 34 derecelere kadar yükselmesi bekleniyor. Bankaların emeklilere sunduğu promosyon ödemelerinde tutarlar güncellendi. Bankaların emekliye ödedikleri tutar 5.000 liradan başlayıp 30.000 liraya kadar değişkenlik gösteriyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullarda güvenlik önlemlerinin artırılacağını, yeni eğitim yılında okullardaki bütün kameraların emniyetin takip sistemine dahil olacağını söyledi. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da düzenlenen törenlerle 2025-26 eğitim öğretim yılı sona erdi. Toplam 328.656 öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline girdi.
2: Spor.
3: Amirli futbol takımımızın yıldız oyuncusu Arda Güler performanslarına yönelik eleştirileri değerlendirdi. Eleştirileri haklı bulduğunu söyleyen Arda Güler, kendisinin de iyi oynamadığını belirterek takım olarak ilk iki maçta beklenmeyi ifade etti. 2026 FIFA Dünya Kupası F grubu 3. maçında Japonya ile İsveç 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla Japonya grubu 5 puanla 2. İsveç ise 4 puanla 3. olarak tamamladı. İki ekip de adlarını son 32 turuna yazdırdı.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira 62 kuruş, 1 euro 53 liradan, gram altın 6.029 liradan, çeyrek altın 9.878 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 30, İstanbul ve Kırklareli 32, Çanakkale 34, Edirne 35 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sunar.

0: FM reklam.
1: Silivri'ye biçen tazeliği çok yakıştı. Biçen Market Silivri 2, E5 yan yol Mega Saray düğün salonu altında açıldı. Biçen Market misafirlerini geniş otopark alanı, düzenli reyon yerleşimi ve günlük yenilenen tazelik dolu geniş meyve sebze bölümüyle karşılıyor. Alışveriş keyfini yaşamak size kalıyor. Biçen Market, her zaman taze.
2: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
3: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
2: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel

0: Tekne çekme, karavan ve römork ehliyeti de Silivri Sürücü Kursu'ndan alınır. Acele edin, yeni dönem kayıt fırsatını yakalayın. Ayrıntılı bilgi için arayın. 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
1: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 66 35.
2: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin medikal onkoloji bölümünde Profesör Doktor Suna Çokmert hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
3: Küpe FM reklam.
0: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552

0: reklam.
1: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market, her zaman taze. Silivri Yeni Mahalle'de.
0: Bir reklam.

0: FM reklam. Reklam.
1: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun. Ayrıntılı bir

0: çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
1: Silivri'ye biçen tazeliği çok yakıştı. Biçen Market Silivri 2, E5 yan yol Mega Saray düğün salonu altında açıldı. Biçen Market misafirlerini geniş otopark alanı, düzenli reyon yerleşimi ve günlük yenilenen tazelik dolu geniş meyve sebze bölümüyle karşılıyor. Alışveriş keyfini yaşamak size kalıyor. Biçen Market, her zaman taze.
2: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde 0282 502 5053.
3: Evlenenler, evini yenileyenlere müjde. Başak Ticaret Bellona'da anında %10 indirim ve buna ek %30'a varan indirimler sizleri bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Bellona Silivri'de eski stat yolu üzerinde ve eski devlet hastanesi altında.
1: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
3: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 360 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
4: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
5: Küpe FM reklam.

0: is.
1: Küpe FM reklam.
2: Silivri'ye biçen tazeliği çok yakıştı. Biçen Market Silivri 2, E5 yan yol Mega Saray düğün salonu altında açıldı. Biçen Market misafirlerini geniş otopark alanı, düzenli reyon yerleşimi ve günlük yenilenen tazelik dolu geniş meyve sebze bölümüyle karşılıyor. Alışveriş keyfini yaşamak size kalıyor. Biçen Market, her zaman taze.
3: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
4: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Prostat büyümesi yaşam kalitenizi düşürmesin. HOLEP yöntemiyle hızlı, etkili ve güvenli bir tedavi imkanı sunuyoruz. Düşük kanama riski, kısa hastane yatışı ve hızlı iyileşme süreci sayesinde bu modern ve teknolojik yöntemle kısa sürede sağlığınıza kavuşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.
5: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
6: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
5: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli yeni MR cihazımızla hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 7373. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
1: Küpe FM reklam.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 15. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. Kuruluşunun 10. yılında önemli bir başarıya imza atan İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında kurumsal akreditasyon aldı. Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, kalite odaklı gelişimini kararlı sürdürüyor. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. ABD, Türkiye'ye savaş uçağı motoru satışı için resmen harekete geçti. Trump yönetimi Türkiye'ye 700 milyon dolarlık jet motoru satışını Kongre'ye bildirdi. Hürmüz Boğazı'nda dün 70 ticari gemiyle 28 Şubat'tan sonraki en yüksek günlük gemi geçişi kaydedildi. Savaşın başladığı 28 Şubat'tan önce günlük ortalama 130 gemi geçiş yapıyordu. ÖSYM Yükseköğretim Kurumları sınavı sonrası geç kalan adaylar nedeniyle yeniden gündeme gelen 15 dakika kuralının esnetilmesinin kimlik kontrolü, sınav güvenliği ve adaylar arası adalet açısından risk oluşturacağını belirterek uygulamanın değiştirilmeyeceğini açıkladı. 21 Mayıs'ta başlayan ilk Edirne Bienali köprüler temasıyla son haftasına girdi. 23 ülkeden 218 sanatçının katıldığı Bienal 28 Haziran'a kadar ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürecek.
2: Spor.
3: 2026 FIFA Dünya Kupası F grubu 3. maçında Hollanda, Tunus'u 3-1 mağlup etti. Puanını 7'ye çıkaran Hollanda son 32 turuna lider olarak çıkarken 3 maçını da kaybeden Tunus ise sonuncu olarak turnuvaya veda etti. A milli futbol takımımızın da yer aldığı 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu 3. maçında Paraguay ile Avustralya golsüz berabere kaldı.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira 62 kuruş, 1 euro 53 liradan, gram altın 6029 liradan, çeyrek altın 9878 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 30, İstanbul ve Kırklareli 32, Çanakkale 34, Edirne 35 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

0: ayrılma.
1: Küpe FM'den iyi günler. 26 Haziran Cuma gününde yepyeni şarkılarla yine birlikteyiz. 17'ye kadar birbirinden güzel şarkılar var listemizde. Onlardan ilki Mabel Matiz'den gelecek. Yepyeni şarkısı Umrum Dışı, Çevrim Dışı gibi. Bugün

0: PFM reklam.
1: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzax olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. Info yatırım liderliğinde halka arz oluyoruz. Orzax talep toplama tarihleri 29, 30 Haziran, 1 Temmuz.
2: Silivri'ye biçen tazeliği çok yakıştı. Biçen Market Silivri 2, E5 yan yol Mega Saray düğün salonu altında açıldı. Biçen Market misafirlerini geniş otopark alanı, düzenli reyon yerleşimi ve günlük yenilenen tazelik dolu geniş meyve sebze bölümüyle karşılıyor. Alışveriş keyfini yaşamak size kalıyor. Biçen Market, her zaman taze.
3: İşinizi büyütecek fırsatlar Çeteş Otomotiv'de. Peugeot Partner Van ve Expert Van modellerinde 1 milyon TL'ye 6 ay %0 faiz, üstelik avantajlı araç fiyatları sizi bekliyor. Peugeot'un ticari araçlarını yakından inceleyip fırsatları yerinde keşfetmeniz için sizleri Peugeot Çeteş Otomotiv Çorlu'ya bekliyoruz.
4: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşinizi şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, VES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
5: Yeni bir SUV deneyimine hazır mısınız? Teknoloji, konfor ve güçlü tasarım şimdi Chery'de buluşuyor. Yeni Tiggo 7 ve Tiggo 8 gelişmiş sürüş sistemleri, geniş iç hacmi, premium donanımı, modern ve dijital kokpit özellikleriyle sizi bekliyor. Üstelik kaçırılmayacak fırsatlar.

0: 0132 siset.com.tr.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. blokta. 0533 446 86 97.
3: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
4: Küp FM reklam.
5: Dilek'le müzik keyfi devam ediyor.

yanılmışım. Betül Demir yazı yeni teklisiyle selamladı. Hobisini klibine taşıyan sanatçı ayakta kürek sörfü yaptığı sahnelerle parçasının enerjisini zirveye taşıdı.

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.
2: Dilek'le müzik keyfi devam ediyor.

Alternatif pop müziğinin en özgün yorumcularından Ceylan Ertem, müzik yolculuğunun en özel duraklarından biriyle karşınızda. Ertem'in yıllardır kahramanım diye andığı Sezen Aksu, sanatçıya yepyeni bir şarkı armağan etti. Bu buluşma yalnızca iki önemli ismin bir araya gelmesinden ibaret değil. Aynı zamanda bir çocukluk hayalinin gerçeğe dönüşmesi anlamını taşıyor. Müziğe tutunmayı öğrendiği yıllardan beri Sezen Aksu şarkılarıyla büyüyen Ceylan Ertem, bugün kahramanının kendisi için yazdığı yepyeni bir şarkıyı, üstelik Sezen Aksu'nun da eşliğiyle dinleyicilerle paylaşmanın heyecanını yaşıyor.

0: Süper FM reklam. Reklam.
1: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzax olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. Info yatırım liderliğinde halka arz oluyoruz. Orzax talep toplama tarihleri 29, 30 Haziran, 1 Temmuz.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
3: HDI Sigorta.
4: Silivri'ye biçen tazeliği çok yakıştı. Biçen Market Silivri 2, E5 yan yol Mega Saray düğün salonu altında açıldı. Biçen Market misafirlerini geniş otopark alanı, düzenli reyon yerleşimi ve günlük yenilenen tazelik dolu geniş meyve sebze bölümüyle karşılıyor. Alışveriş keyfini yaşamak size kalıyor. Biçen Market her zaman taze.
5: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı Operatör Doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Yaşan Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 18 Haziran 8 Temmuz tarihleri arasında Arbella klasik makarna çeşitleri 16 lira 50 kuruşa Yaşan Migros mağazalarında. Migros, hepinize iyi
2: gelecek. Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
3: Optimed Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesi ile sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555 Optimed Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
4: Küpe FM reklam.
5: Dilek'le müzik keyfi devam ediyor.

Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Saray Belediyesi işbirliğinde düzenlenen Tekirdağ 6. Lavanta Şenliği Saray Lavanta Bahçesi'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Program kapsamında ziyaretçilere sarayın coğrafi işaretli lezzetlerinden küçük yoncalı keşkeği ile ev yapımı baklava ikram edildi.

Ünlü sanatçı Sibel Can, İzmir'de verdiği konserde duygu dolu anlar yaşadı. Sevilen şarkılarını seslendirirken gözyaşlarına hakim olamayan ünlü sanatçı, samimi performansıyla hayranlarını da duygulandırdı.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Yeni bir araştırma, gece uyuduğunuz odanın sıcaklığının kalp sağlığı üzerinde özellikle yaşlı yetişkinlerde doğrudan etkili olduğunu ortaya koydu. Avustralya'daki Griffith Üniversitesi tarafından yürütülen çalışma, aşırı ısınan odaların kalbin dinlenme ve iyileşme kapasitesini ciddi şekilde kısıtladığını gösteriyor. Araştırmanın başyazarı Dr. Fergus O'Connor'a göre, vücut sıcaklığı maruz kaldığında kendini soğutabilmek için kanı deri yüzeyinde pompalamaya çalışıyor. Bu durum, kalbin normalden daha fazla ve daha uzun süre çalışmasına neden oluyor. Kalp gece boyunca bu soğutma mesaisine devam ettiğinde bir önceki günün yorgunluğunu atamıyor ve stres altına giriyor. Yaş ortalaması 72 olan katılımcıların yatak odaları tüm yaz boyunca izlendi. Elde edilen sonuçlar sıcaklık arttıkça kalbin zorlanma oranının katlanarak yükseldiğini gösteriyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak, tecrübeli veya yetiştirilmek üzere plastik enjeksiyon, metal enjeksiyon ve makine operatörleri alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 44 44 0212 721 44 44.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

Mayıs'ta başlayan ilk Edirne Bienali köprüler temasıyla son haftasına girdi. 23 ülkeden 218 sanatçının katıldığı Bienal 28 Haziran'a kadar ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürecek.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 16. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. Kuruluşunun 10. yılında önemli bir başarıya imza atan İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında kurumsal akreditasyon aldı. Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yükseköğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, kalite odaklı gelişimini kararlı sürdürüyor. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Avrupa'da etkili olan sıcaklıklar gelecek hafta yurt genelinde etkili olacak. Yeni haftayla birlikte İstanbul'da hava sıcaklığının 34 derecelere kadar yükselmesi bekleniyor. Bankaların emeklilere sunduğu promosyon ödemelerinde tutarlar güncellendi. Bankaların emekliye ödedikleri tutar 5.000 liradan başlayıp 30.000 liraya kadar değişkenlik gösteriyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullarda güvenlik önlemlerinin artırılacağını, yeni eğitim yılında okullardaki bütün kameraların emniyetin takip sistemine dahil olacağını söyledi. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da düzenlenen törenlerle 2025-26 eğitim öğretim yılı sona erdi. Toplam 328.656 öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline girdi.
2: Spor.
3: A milli futbol takımımızın yıldız oyuncusu Arda Güler performanslarına yönelik eleştirileri değerlendirdi. Eleştirileri haklı bulduğunu söyleyen Arda Güler kendisinin de iyi oynamadığını belirterek takım olarak ilk iki maçta beklentilerin altında kaldıklarını ifade etti. 2026 FIFA Dünya Kupası F grubu 3. maçında Japonya ile İsveç 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla Japonya grubu 5 puanla 2. İsveç ise 4 puanla 3. olarak tamamladı. İki ekip de adlarını son 32 turuna yazdırdı.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira 62 kuruş, 1 euro 53 liradan, gram altın 6.029 liradan, çeyrek altın 9.878 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 30, İstanbul ve Kırklareli 32, Çanakkale 34, Edirne 35 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

Ünlü şarkıcı Hande Yener sosyal medyada yayılan kemoterapi gördüğü ve saçlarının döküldüğü yönündeki iddialara yanıt verdi. Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten sanatçı, söz konusu haberlerin

0: Sana kırmızı çok yakışıyor.
1: Küpe FM reklam. Reklam.
2: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzaks olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. İnfo yatırım liderliğinde halka arz oluyoruz. Orzaks, talep toplama tarihleri 29-30 Haziran 1 Temmuz.
3: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
4: Silivri'ye biçen tazeliği çok iyi. Biçen Market Silivri 2 E5 yan yol Mega Saray düğün salonu altında açıldı. Biçen Market misafirlerini geniş otopark alanı, düzenli reyon yerleşimi ve günlük yenilenen tazelik dolu geniş meyve sebze bölümüyle karşılıyor. Alışveriş keyfini yaşamak size kalıyor. Biçen Market her zaman taze.
5: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
6: Doğru tercihler fark yaratır. Silivri Sürücü Kursu Marmara Plaza 3. kat ve Merkez Şubesi yeni yerinde New Center'da hizmetinizde. Ehliyet almak için doğru adres, 35 yılı aşan tecrübesiyle Silivri Sürücü Kursu. 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
7: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
8: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
9: Yeni bir su sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi ÇETAŞ Çeri Silivri şubenize bekliyoruz. Çeri.
10: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak

0: yıl kompresör garantisiyle kredi kartına 9 taksit imkanı Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
1: Küpe FM reklam.
2: Dilek'le müzik keyfi devam ediyor.

Türk rock müziğinin unutulmaz isimlerinden Teoman'ın sevilen şarkısı Serseri bu kez APO'nun özgün yorumuyla dinleyicilerle buluştu. Müzik dünyasında farklı tarzları bir araya getiren başarılı sanatçı APO, Teoman Şarkıları projesi kapsamında Serseri'ye kendi müzikal dokunuşunu katarak şarkıyı yeniden yorumladı.

0: bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Alternatif müziğin dikkat çeken isimlerinden Adoya, yeni single çalışması Ne Kaldı'yla dinleyicileriyle buluştu. Sakin ama etkisi uzun süren yapısıyla öne çıkan şarkı, nostaljik atmosferi ve duygusal anlatımıyla dikkat çekiyor.

0: Reklam.
1: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzax olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. Info Yatırım Liderliği'nde halka arz oluyoruz. Orzax, talep toplama tarihleri 29, 30 Haziran, 1 Temmuz.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
3: HDI Sigorta.
4: Silivri'ye biçen tazeliği çok yakıştı. Biçen Market Silivri 2, E5 yan yol Mega Saray düğün salonu altında açıldı. Biçen Market misafirlerini geniş otopark alanı, düzenli reyon yerleşimi ve günlük yenilenen tazelik dolu geniş meyve sebze bölümüyle karşılıyor. Alışveriş keyfini yaşamak size kalıyor. Biçen Market, her zaman taze.
5: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum bölümünde operatör doktor Ece Çavuş hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
4: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın. Yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
5: Göz Şorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrop ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
4: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
6: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
7: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşk Dere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 360 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşk Dere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
8: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
6: Karne heyecanı Villa Restoran'da devam ediyor. Bugün ve hafta sonuna özel karnesini getiren tüm çocuklara pizza ve hamburger menülerde %10 indirim sizleri bekliyor. Lezzet dolu bir karne kutlaması için ailenizle birlikte Villa Restoran'a davetlisiniz. Villa Restoran, karne sevincini birlikte kutlayalım.
0: Küpe FM reklam.
5: Geçtiğimiz Nisan ayında yayımladığı Film Gibi ile dinleyicilerinden beğeni toplayan başarılı sanatçı Emre Pehlivan, yeni tekli çalışması Rüya'yı müzikseverlerle buluşturdu. Söz, müzik, düzenleme ve yorumunun tamamını üstlendiği Rüya'da Emre Pehlivan, atmosferi ön planda tutan güçlü bir prodüksiyon anlayışıyla dinleyicisinin karşısına çıktı. Şarkı, bir adamın içinden çıkmakta zorlandığı, zihinsel ve duygusal bir gecede kendiyle verdiği mücadeleyi konu alırken derin anlatımıyla dikkat çekiyor.

Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'ta buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini açık havada çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'ta canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.

Tuna Kiremitçi yeni şarkısı Yine Mi Yollar'la yeniden rock yollarında. Sözü, müziği ve düzenlemesi Tuna Kiremitçi'ye ait olan Yine Mi Yollar

0: Reklam.
1: İşinizi büyütecek fırsatlar Çeteş Otomotiv'de. Peugeot Partner Van ve Expert Van modellerinde 1 milyon TL'ye 6 ay %0 faiz, üstelik avantajlı araç fiyatları sizi bekliyor. Peugeot'un ticari araçlarını yakından inceleyip fırsatları yerinde keşfetmeniz için sizleri Peugeot Çeteş Otomotiv Çorlu'ya bekliyoruz.
2: Silivri'ye biçen tazeliği çok yakıştı. Biçen Market Silivri 2, E5 yan yol Mega Saray düğün salonu altında açıldı. Biçen Market misafirlerini geniş otopark alanı, düzenli reyon yerleşimi ve günlük yenilenen tazelik dolu geniş meyve sebze bölümüyle karşılıyor. Alışveriş keyfini yaşamak size kalıyor. Biçen Market, her zaman taze.
3: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Moxo dikkat testi, çocuğunuzun zamanlama ve odaklanma becerilerini değerlendirerek doğru teşhis ve erken tanıya yardımcı olur. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
4: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
5: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
6: Ortopedi ve travmatoloji kliniğimizde robotik cerrahi ile diz ve kalça protezi ameliyatı yapılmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 673-7373. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
7: Eğitimden belgeye güvenli sürüşün anahtarı bizde. Kamyon, tır ve karavan ehliyeti Silivri Sürücü Kursu'ndan alınır. Acele edin, yeni dönem kayıt fırsatını yakalayın. Ayrıntılı bilgi için arayın 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
8: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
0: Küpe FM Reklam.

Türk müziğinin kendine özgü seslerinden Mela Bedel, yeni tek Dönelim Eve ile dinleyicileri duygusal bir yolculuğa davet ediyor. Gel Dönelim Eve, bugün veda şarkımız olsun. Güzel bir hafta sonu, pazartesi günü saat 15'te tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 17. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küp FM.
2: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önem kuruluşunun 10. yılında önemli bir başarıya imza atan İstanbul Rumeli Üniversitesi Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında kurumsal akreditasyon aldı. Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi kalite odaklı gelişimini kararlılıkla sürdürüyor. Rumeli'den haberler.
1: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. ABD Türkiye'ye savaş uçağı motoru satışı için resmen harekete geçti. Trump yönetimi Türkiye'ye 700 milyon dolarlık jet motoru satışını Kongre'ye bildirdi. Bankaların emeklilere sunduğu promosyon ödemelerinde tutarlar güncellendi. Bankaların emekliye ödedikleri tutar 5000 liradan başlayıp 30.000 liraya kadar değişkenlik gösteriyor. Avrupa'da etkili olan sıcaklıklar gelecek hafta yurt genelinde etkili olacak. Yeni haftayla birlikte İstanbul'da havacılara kadar yükselmesi bekleniyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullarda güvenlik önlemlerinin artırılacağını, yeni eğitim yılında okullardaki bütün kameraların emniyetin takip sistemine dahil olacağını söyledi. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da düzenlenen törenlerle 2025-26 eğitim öğretim yılı sona erdi. Toplam 328.656 öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline girdi.
1: Spor.
3: Amirli futbol takımımızın yıldız oyuncusu Arda Güler performanslarına yönelik eleştirileri değerlendirdi. Eleştirileri haklı bulduğunu söyleyen Arda Güler kendisinin de iyi oynamadığını belirterek takım olayların altında kaldıklarını ifade etti. 2026 FIFA Dünya Kupası F grubu 3. maçında Japonya ile İsveç 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla Japonya grubu 5 puanla 2. İsveç ise 4 puanla 3. olarak tamamladı. İki ekip de adlarını son 32 turuna yazdırdı.
1: Finans.
3: Amerikan doları 46 lira 62 kuruş, 1 euro 53 liradan, gram altın 6.029 liradan, çeyrek altın 9.878 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
4: Hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

Trakya'nın en çok dinlenen radyosunda Küpe FM'desiniz. 26 Haziran 2026 Cuma günündeyiz. 2 günlük hafta sonu tatiline doğru ilerliyoruz ve müzik dünyasının en iyileriyle sizlerleyiz. Hoş geldiniz. Bu harika yaz akşamına tam da ilerleyelim şimdi. Gidişat bizlerle.

0: FM reklam.
1: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzaks olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. İnfo Yatırım Liderliği'nde halka arz oluyoruz. Orzaks, talep toplama tarihleri 29-30 Haziran 1 Temmuz.

0: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji Orzaks'tan.
1: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Silivri'ye biçen tazeliği çok yakıştı. Biçen Market Silivri 2, E5 yan yol Mega Saray düğün salonu altında açıldı. Biçen Market misafirlerini geniş otopark alanı, düzenli reyon yerleşimi ve günlük yenilenen tazelik dolu geniş meyve sebze bölümüyle karşılıyor. Alışveriş keyfini yaşamak size kalıyor. Biçen Market, her zaman taze.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık. Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
5: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 8697.

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: FM reklam.
1: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzaks olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. İnfo Yatırım Liderliği'nde halka arz oluyoruz. Orzaks, talep toplama tarihleri 29, 30 Haziran, 1 Temmuz.
2: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun. Ayrıntılı

0: faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
1: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
2: Dünya Göz Çorlu bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444 4469.

0: hazır mı? Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji Orzaks'tan.
1: Silivri'ye biçen tazeliği çok yakıştı. Biçen Market Silivri 2, E5 yan yol Mega Saray düğün salonu altında açıldı. Biçen Market misafirlerini geniş otopark alanı, düzenli reyon yerleşimi ve günlük yenilenen tazelik dolu geniş meyve sebze bölümüyle karşılıyor. Alışveriş keyfini yaşamak size kalıyor. Biçen Market her zaman taze.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
3: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
4: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
5: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 19 66. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
6: İrmet Hospital bilgilendiriyor. 10 dakikada BT sanal anjiyoyla kalp sağlığınızı öğrenmek ister misiniz? 10 dakikalık hızlı çekim ve yüksek kaliteli görüntüleme ile kolay tanıyla düşük radyasyon dozu ve güvenli yöntem sayesinde 40 yaş sonrası kalp krizi riskinizi kolayca değerlendirebilirsiniz. Sağlığınızı ertelemeyin. Erken tanı hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
1: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Psikiyatri uzmanı uzman doktor Asuhan Zupan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi sizin hastaneniz.
7: Başak Ticaret Erçelik'te süper klima fırsatı. Klimalar 29.999 liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik AC 6030 havadar hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Erçelik eski devlet hastanesi yanı Saral 176 ve şimdi Lüleburgaz'da.
8: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
9: Küpe FM reklam.

Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'ta buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini açık havada çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'ta canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Yeni bir araştırma, gece uyuduğunuz odanın sıcaklığının kalp sağlığı üzerinde özellikle yaşlı yetişkinlerde doğrudan etkili olduğunu ortaya koydu. Avustralya'daki Griffith Üniversitesi tarafından yürütülen çalışma, aşırı ısınan odaların kalbin dinlenme ve iyileşme kapasitesini ciddi şekilde kısıtladığını gösteriyor. Araştırmanın başyazarı Dr. Fergus O'Connor'a göre, vücut sıcaklığı maruz kaldığında kendini soğutabilmek için kanı deri yüzeyinde pompalamaya çalışıyor. Bu durum, kalbin normalden daha fazla ve daha uzun süre çalışmasına neden oluyor. Kalp gece boyunca bu soğutma mesaisine devam ettiğinde bir önceki günün yorgunluğunu atamıyor ve stres altına giriyor. Yaş ortalaması 72 olan katılımcıların yatak odaları tüm yaz boyunca izlendi. Elde edilen sonuçlar sıcaklık arttıkça kalbin zorlanma oranının katlanarak yükseldiğini gösteriyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak, tecrübeli veya yetiştirilmek üzere plastik enjeksiyon, metal enjeksiyon ve makine operatörleri alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 44 44 0212 721 44 44
4: Lider Club Magical Events'a satış pazarlama uzmanı ve saklı sofra için garson alınacaktır. Bilgi için 0532 136 68 88.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 18. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. Kuruluşunun 10. yılında önemli bir başarıya imza atan İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında kurumsal akreditasyon aldı. Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yükseköğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, kalite odaklı gelişimini kararlı sürdürüyor. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. ABD, Türkiye'ye savaş uçağı motoru satışı için resmen harekete geçti. Trump yönetimi, Türkiye'ye 700 milyon dolarlık jet motoru satışını Kongre'ye bildirdi. Bankaların emeklilere sunduğu promosyon ödemelerinde tutarlar güncellendi. Bankaların emekliye ödedikleri tutar 5 bin liradan başlayıp 30 bin liraya kadar değişkenlik gösteriyor. Avrupa'da etkili olan sıcaklıklar gelecek hafta yurt genelinde etkili olacak. Yeni haftayla birlikte İstanbul'da hava sıcaklığının 34 derecelere kadar yükselmesi bekleniyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullarda güvenlik önlemlerinin artırılacağını, yeni eğitim yılında okullardaki bütün kameraların emniyetin takip sistemine dahil olacağını söyledi. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da düzenlenen törenlerle 2025-26 eğitim öğretim yılı sona erdi. Toplam 328.656 öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline girdi.
2: Spor.
3: A milli futbol takımımızın yıldız oyuncusu Arda Güler performanslarına yönelik eleştirileri değerlendirdi. Eleştirileri haklı bulduğunu söyleyen Arda Güler kendisinin de iyi oynamadığını belirterek takım olarak ilk iki maçta beklentilerin altında kaldıklarını ifade etti. 2026 FIFA Dünya Kupası F grubu 3. maçında Japonya ile İsveç 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla Japonya grubu 5 puanla 2. İsveç ise 4 puanla 3. olarak tamamladı. İki ekip de adlarını son 32 turuna yazdırdı.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira 62 kuruş, 1 euro 53 liradan, gram altın 6029 liradan, çeyrek altın 9878 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
4: Hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

0: Reklam.
1: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzaks olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. Info yatırım liderliğinde halka arz oluyoruz. Orzaks talep toplama tarihleri 29-30 Haziran 1 Temmuz.

0: çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji, Orzaks'tan.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
2: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Silivri'ye biçen tazeliği çok yakıştı. Biçen Market Silivri 2, E5 yan yol Mega Saray düğün salonu altında açıldı. Biçen Market misafirlerini geniş otopark alanı, düzenli reyon yerleşimi ve günlük yenilenen tazelik dolu geniş meyve sebze bölümüyle karşılıyor. Alışveriş keyfini yaşamak size kalıyor. Biçen Market, her zaman taze.
4: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
5: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 360 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
6: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444 59 39.

0: Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat, konutta marka.
1: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
2: Lezzet ve Sağlık Deposu özel üretim zeytinyağlarının yanı sıra sertifikalı yerel ve geniş organik ürün yelpazesiyle sağlıklı alışverişin adresi artık belli. Organik Park, Silivri'de Bayburtlu Cadde dükkanlarında.
3: Karne heyecanı Villa Restoran'da devam ediyor. Bugün ve hafta sonuna özel karnesini getiren tüm çocuklara pizza ve hamburger menülerde %10 indirim sizleri bekliyor. Lezzet dolu bir karne kutlaması için ailenizle birlikte Villa Restoran'a davetlisiniz. Villa Restoran, karne sevincini birlikte kutlayalım.
4: Küpe FM reklam.
5: Küpe FM'de Derya Ulu zamanı şımarık.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra da rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Bir arkamdan çok ağlarsın.

0: reklam.
1: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market, her zaman taze. Silivri Yeni Mahalle'de.
0: Bir reklam.

0: En çok tercih edilen gıda takviyesi markası Orzax olarak tüketici sağlığına kattığımız bu değeri sizlerle paylaşıyor. Info yatırım liderliğinde halka arz oluyoruz. Orzax, talep toplama tarihleri 29, 30 Haziran, 1 Temmuz.
1: Şimdi Bonus Cool zamanı. Çocuğunuzun Bonus Cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun Bonus Cool ek kredi kartı olsun. Havası onda. Kontrolü sizde olsun. Ayrıntı

0: faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
2: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
3: Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
4: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim Q10 ile tek tablette multi enerji.
3: Asıl günün enerjisi sana hazır mı? Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Daily One Enerji, Orzaks'tan.
2: Silivri'ye biçen tazeliği çok yakıştı. Biçen Market Silivri 2, E5 yan yol Mega Saray düğün salonu altında açıldı. Biçen Market misafirlerini geniş otopark alanı, düzenli reyon yerleşimi ve günlük yenilenen tazelik dolu geniş meyve sebze bölümüyle karşılıyor. Alışveriş keyfini yaşamak size kalıyor. Biçen Market, her zaman taze.
5: Göz Şorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrof ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
2: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, VES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
6: Yeni bir su sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi ÇETAŞ Chery Silivri şubenize bekliyoruz. Chery.
7: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
8: Optimed Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesi ile sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimed Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
9: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile, dönüşümde lider.
2: Çetinler Arçelik mağazalarından çifte serinlik. Arçelik klima alımlarında 7500 lira değerinde havadar hava soğutucusu hemen teslim hediye. Yaz sıcaklarından korkmayın. Ücretsiz keşif, hemen teslimat ve 10 yıl kompresör garantisiyle kredi kartına 9 taksit imkanı Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
5: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
10: Lezzet ve Sağlık Deposu özel üretim zeytinyağlarının yanı sıra sertifikalı yerel ve geniş organik ürün yelpazesiyle sağlıklı alışverişin adresi artık belli. Organik Park, Silivri'de Bayburtlu Cadde dükkanlarında.
11: Küpe FM reklam.

Bence Lider Club'da buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini açık havada çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'da canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.

0: Küpe FM reklam.
1: Silivri'ye biçen tazeliği çok yakıştı. Biçen Market Silivri 2, E5 yan yol Mega Saray düğün salonu altında açıldı. Biçen Market misafirlerini geniş otopark alanı, düzenli reyon yerleşimi ve günlük yenilenen tazelik dolu geniş meyve sebze bölümüyle karşılıyor. Alışveriş keyfini yaşamak size kalıyor. Biçen Market, her zaman taze.
2: İşinizi büyütecek fırsatlar Çetaş Otomotiv'de. Peugeot Partner Van ve Expert Van modellerinde 1 milyon TL'ye 6 ay %0 faiz, üstelik avantajlı araç fiyatları sizi bekliyor. Peugeot'un ticari araçlarını yakından inceleyip fırsatları yerinde keşfetmeniz için sizleri Peugeot Çetaş Otomotiv Çorlu'ya bekliyoruz.
3: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
1: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makinaları, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loder Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makinaları Trakya Bayi, Auto Center Lüleburgaz.
4: Yeni bir SUV deneyimine hazır mısınız? Teknoloji, konfor ve güçlü tasarım şimdi Chery'de buluşuyor. Yeni Tiggo 7 ve Tiggo 8 gelişmiş sürüş sistemleri, geniş iç hacmi, premium donanımı, modern ve dijital kokpit özellikleriyle sizi bekliyor. Üstelik kaçırılmayacak fırsatlar ve avantajlı ödeme seçenekleriyle. Hayalinizdeki Chery'yi yakından görmek ve test sürüş yapmak için sizleri Chery Plaza köşklere bekliyoruz. Telefon 0282 260 52-20.
5: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum bölümünde operatör doktor Ece Çavuş hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444-50-58.
4: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 360 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
0: Küpe FM reklam.

Radyonuz Küpe FM'de Emircan İrek'ten geçmiş olsuna kulak vereceğiz. Ben Mehmet Ali Ayanoğlu sizlerleydim efendim. Harika bir hafta sonu diliyoruz. Kulağınız Küpe FM'de olmaya devam etsin. Bizimle kalın.

dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 19.

Herkese merhaba. Güzel bir cuma akşamında Küpe FM'de güne vedada sizlerle buluşmanın mutluluğu içerisindeyim. Valla ulaştık hafta sonuna. Havalarda birden ve hızla ısındı. Sıcakların tadını çıkaralım. Fazla bayılmadan ayılmadan inşallah. Ayılalım tabii de bayılmayalım. Valla bana ara ara bir fenalık geliyor yani sıcaklardan. Neyse bir şekilde onu da atlatacağız. Yani yazın güzelliği başka ama bunalmak da zor. Özellikle nem fazla olduğunda diyor, programa başlıyor. Çatıyorum.

0: tabletten ile tek tablette multi enerji.
1: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
2: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean.
1: Deli Juan Enerji Orzakstan.
3: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
4: Silivri'ye biçen tazeliği çok yakıştı. Biçen Market Silivri 2, E5 yan yol Mega Saray düğün salonu altında açıldı. Biçen Market misafirlerini geniş otopark alanı, düzenli reyon yerleşimi ve günlük yenilenen tazelik dolu geniş meyve sebze bölümüyle karşılıyor. Alışveriş keyfini yaşamak size kalıyor. Biçen Market her zaman taze.
5: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
4: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
0: Başak Ticaret Arçelik'ten inanılmaz fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına 802 KMX kurutma makinesinde %50 indirim fırsatı. Başak Ticaret Arçelik Eski Devlet Hastanesi yanı Saral 107.6 ve şimdi Lüleburgaz'da.
4: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
5: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi. Bilgi ve randevu için 0288 417 07 07.
6: Lezzet ve sağlık deposu özel üretim zeytinyağlarının yanı sıra sertifikalı yerel ve geniş organik ürün yelpazesiyle sağlıklı alışverişin adresi artık belli. Organik Park, Silivri'de Bayburtlu Cadde dükkanlarında.
7: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market, her zaman taze. Silivri Yeni Mahallede.
0: Bir reklam.

Ne zamanla devam edelim efendim? Bu arada size tabii ki her zaman güzel açıklamalar yapmaya devam ediyorum. Bir şey söyleyeceğim, hayvanları çok seviyoruz. Evet, sevenimiz var, sevmeyenimiz de var ama genel anlamda saygı duyuyoruz ve birçok insan artık evinde ailesinin bir dostu ferdi olarak onlarla yaşıyor. Şunu görünce de çok üzüldüm çünkü köpekler çok hassas ve inanın uyumadan önce sorunlarını düşünüp uykusuz kalabiliyorlarmış. O yüzden bari onları üzüp de uykusuz bırakmayalım diyorum. Öyle bir hayat diliyorum ve işte Cem Belevi ne zaman?

0: Küpe FM reklam. Reklam.
1: Silivri'ye biçen tazeliği çok yakıştı. Biçen Market Silivri 2, E5 yan yol Mega Saray düğün salonu altında açıldı. Biçen Market misafirlerini geniş otopark alanı, düzenli reyon yerleşimi ve günlük yenilenen tazelik dolu geniş meyve sebze bölümüyle karşılıyor. Alışveriş keyfini yaşamak size kalıyor. Biçen Market her zaman taze.
2: Dünya Göz Çorlu bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444 4469.

0: Bafra Pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşk Dere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 360 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşk Dere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
4: Küpe FM reklam.

Yaşar hep böyle kal diyecek. Ben de size astrolojiden bahsedeceğim. Yay dolunayı oldu biliyorsunuz. 31 Mayıs'ta en çok etkilenecek burçlar Başak, İkizler ve Balıklarmış. Gün yüzü görecekler diyorlar. Kolay kolay görmezdi Başaklar gün yüzü. Ben Başak burcuyum. Yükselen burcum da Yay. Ve Yay dolunayı hem yükselenime hem bana iyi gelecekmiş. Artık kime nasıl iyi geliyorsa gelsin ama bir şekilde gelsin diyorum. Ve Yaşar'la hep böyle kalla devam ediyoruz.

Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'ta buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini açık havada çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'ta canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Yeni bir araştırma, gece uyuduğunuz odanın sıcaklığının kalp sağlığı üzerinde özellikle yaşlı yetişkinlerde doğrudan etkili olduğunu ortaya koydu. Avustralya'daki Griffith Üniversitesi tarafından yürütülen çalışma, aşırı ısınan odaların kalbin dinlenme ve iyileşme kapasitesini ciddi şekilde kısıtladığını gösteriyor. Araştırmanın başyazarı Dr. Fergus O'Connor'a göre, vücut sıcaklığı maruz kaldığında kendini soğutabilmek için kanı deri yüzeyinde pompalamaya çalışıyor. Bu durum, kalbin normalden daha fazla ve daha uzun süre çalışmasına neden oluyor. Kalp gece boyunca bu soğutma mesaisine devam ettiğinde bir önceki günün yorgunluğunu atamıyor ve stres altına giriyor. Yaş ortalaması 72 olan katılımcıların yatak odaları tüm yaz boyunca izlendi. Elde edilen sonuçlar sıcaklık arttıkça kalbin zorlanma oranının katlanarak yükseldiğini gösteriyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak, tecrübeli veya yetiştirilmek üzere plastik enjeksiyon, metal enjeksiyon ve makine operatörleri alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 44 44 0212 721 44 44.
4: Lider Club Magical Events'a satış pazarlama uzmanı ve saklı sofra için garson alınacaktır. Bilgi için 0532 136 68 88.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe

Demet Akalın'la devam edelim. Hayalet dinleyelim Demet Akalın'dan. Biliyorsunuz favori Demet Akalın şarkım. Bu arada Japonya'da bilim insanları kedilerin ortalama ömrünü 15 yıldan 30 yıla çıkarabilecek bir iğne geliştirmiş. Klinik testler başlamış. 2027'de de düzenleyici onay alması bekleniyormuş. Kedilere sordular mı acaba, ama tabii ki sorulsa da uzun yaşamak isteyebilirler. Genel olarak insanların, hayvanların, canlıların bilse onlarda bu hayatı ve ayrıntıları böyle bir isteği olabilir dedikten sonra sözlü müzikte.

Sıla var sırada, Sıla'yla bir kafan nereye, biz oraya yapalım mı? Bu arada araştırmalara göre erkeklerin %87.4'ü eşlerinden memnunken bu oran kadınlarda sadece %2.6 olarak ölçülmüş efendim. Bu çok önemli bir araştırma. Her 100 kadından 97'si eşinin birden çok özelliğinden şikayetçiymiş. Vallahi olabilir, birazcık erkekler daha çok sıkıntı yaratıyor olabilirler tabii ki kadınlar her işe koşturduğu için, ama her evlilik için aynı şeyi söyleyemeyeceğimiz gibi istisnalarda kaideyi bozmaz, onu da hatırlatalım. Alalım kafamızı, kafa nereye gidiyorsa oraya gidelim ve işte Sıla.

0: yorular.
1: Küpe FM reklam.
2: Silivri'ye biçen tazeliği çok yakıştı. Biçen Market Silivri 2 E5 yan yol Mega Saray düğün salonu altında açıldı. Biçen Market misafirlerini geniş otopark alanı, düzenli reyon yerleşimi ve günlük yenilenen tazelik dolu geniş meyve sebze bölümüyle karşılıyor. Alışveriş keyfini yaşamak size kalıyor. Biçen Market her zaman taze.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
5: Eğitimden belgeye güvenli sürüşün anahtarı bizde. Tekne çekme, karavan ve römork ehliyeti de Silivri Sürücü Kursu'ndan alınır. Acele edin, yeni dönem kayıt fırsatını yakalayın. Ayrıntılı bilgi için arayın. 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
2: Çetinler Arçelik mağazalarından çifte serinlik. Arçelik klima alımlarında 7500 lira değerinde havadar hava soğutucusu hemen teslim hediye. Yaz sıcaklarından korkmayın. Ücretsiz keşif, hemen teslimat ve 10 yıl kompresör garantisiyle kredi kartına 9 taksit imkanı Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
1: Küpe FM reklam.

Ezel'den bir felaket dinleyelim. Bu arada Berlin'de düzenlenen bir festivalde en son Ankara Havası oynarken görüntülenmiş Ezel. Çok da tatlı gözüküyor vallahi. Hoşuma gitti benim. Bayağı bir güldüm. Güzel gözüküyor yani. Neden olmasın? Sonuç itibariyle farklı tarzlarda farklı isimleri görünce hoşumuza da gitmiyor. Diyor, değil diyor. Ve Ezel'le felaketle devam ediyoruz.

0: Reklam.
1: Silivri'ye biçen tazeliği çok yakıştı. Biçen Market Silivri 2, E5 yan yol Mega Saray düğün salonu altında açıldı. Biçen Market misafirlerini geniş otopark alanı, düzenli reyon yerleşimi ve günlük yenilenen tazelik dolu geniş meyve sebze bölümüyle karşılıyor. Alışveriş keyfini yaşamak size kalıyor. Biçen Market, her zaman taze.
2: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 360 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
3: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin medikal onkoloji bölümünde Profesör Doktor Suna Çokmert hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Bana diyecek şimdi Buray. Geçen gün Mert Başaran'ın bir açıklamasını gördüm. Gelecekte en büyük sektör huzurevi ve yaşlı bakım hizmeti olacak diyor. Gelecekteki çok büyük bir yalnızlık var diyor gelecekte. Birçok insan huzurevinde kalmak isteyecek diyor. Çok önemli fırsatlar yakalayabilirsiniz şu an bu sektöre girmek istiyorsanız diyor. Evet doğru, gelecekte daha çok yalnızlık olabilir. Yani hayat gerçekten hızla değişiyor ve nihayetinde gelecekte bir gün geliyor. Herkes için en hayırlısı neyse o olsun. Bu konuyla ilgili herhangi bir fikir belirtmeyeceğim. Sonuçta olması gereken bir sektör. Çünkü hayatın geri kalan yıllarını orada yaşıtlarıyla güzel bir ortamda geçirmek isteyen insanlar da olabilir mesela evde yalnız olacağını. Buray ve kaçsana bana.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Yeni bir araştırma, gece uyuduğunuz odanın sıcaklığının kalp sağlığı üzerinde özellikle yaşlı yetişkinlerde doğrudan etkili olduğunu ortaya koydu. Avustralya'daki Griffith Üniversitesi tarafından yürütülen çalışma, aşırı ısınan odaların kalbin dinlenme ve iyileşme kapasitesini ciddi şekilde kısıtladığını gösteriyor. Araştırmanın başyazarı Dr. Fergus O'Connor'a göre, vücut sıcaklığı maruz kaldığında kendini soğutabilmek için kanı deri yüzeyinde pompalamaya çalışıyor. Bu durum, kalbin normalden daha fazla ve daha uzun süre çalışmasına neden oluyor. Kalp gece boyunca bu soğutma mesaisine devam ettiğinde bir önceki günün yorgunluğunu atamıyor ve stres altına giriyor. Yaş ortalaması 72 olan katılımcıların yatak odaları tüm yaz boyunca izlendi. Elde edilen sonuçlar, sıcaklık arttıkça kalbin zorlanma oranının katlanarak yükseldiğini gösteriyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak, tecrübeli veya yetiştirilmek üzere plastik enjeksiyon, metal enjeksiyon ve makine operatörleri alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 44 44 0212 721 44 44.
4: FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

Geldik programın sonuna herkese. Şimdiden güzel bir hafta sonu diliyorum. Yarın tekrar görüşene kadar hoşçakalın diyorum. Sizler hiçbir yere ayrılmıyorsunuz. Çünkü en iyiler sadece ve sadece Küpe FM'de sizlerle olmaya devam edecek. Bense yarın yine buradayım.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 21.

0: Reklam.
1: Silivri'ye biçen tazeliği çok yakıştı. Biçen Market Silivri 2, E5 yan yol Mega Saray düğün salonu altında açıldı. Biçen Market misafirlerini geniş otopark alanı, düzenli reyon yerleşimi ve günlük yenilenen tazelik dolu geniş meyve sebze bölümüyle karşılıyor. Alışveriş keyfini yaşamak size kalıyor. Biçen Market, her zaman taze.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
0: Küpe FM Reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Yeni bir araştırma, gece uyuduğunuz odanın sıcaklığının kalp sağlığı üzerinde özellikle yaşlı yetişkinlerde doğrudan etkili olduğunu ortaya koydu. Avustralya'daki Griffith Üniversitesi tarafından yürütülen çalışma, aşırı ısınan odaların kalbin dinlenme ve iyileşme kapasitesini ciddi şekilde kısıtladığını gösteriyor. Araştırmanın başyazarı Dr. Fergus O'Connor'a göre, vücut sıcaklığı maruz kaldığında kendini soğutabilmek için kanı deri yüzeyinde pompalamaya çalışıyor. Bu durum, kalbin normalden daha fazla ve daha uzun süre çalışmasına neden oluyor. Kalp gece boyunca bu soğutma mesaisine devam ettiğinde bir önceki günün yorgunluğunu atamıyor ve stres altına giriyor. Yaş ortalaması 72 olan katılımcıların yatak odaları tüm yaz boyunca izlendi. Elde edilen sonuçlar sıcaklık arttıkça kalbin zorlanma oranının katlanarak yükseldiğini gösteriyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak, tecrübeli veya yetiştirilmek üzere plastik enjeksiyon, metal enjeksiyon ve makine operatörleri alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 44 44 0212 721 44 44
4: FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 23.

penceremin perdesini havalandıran rüzgar, denizleri köpük köpük dalgalandıran rüzgar, gir içeri usul usul beni bu dertten kurtar. Yabancısın buralara da nerelerden geliyorsun? Otur dinlen başucuma, belli ki çok yorulmuşsun. Bana esmeyi anlat, bana sevmeyi anlat, bana bir daha esmeyi anlat. Ha bir de şu esip geçmek nedir, onu bir anlat.

yerinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 1.